0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: yekûlullâhu teâlâ. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, Yebne Adem, ey Adem oğlu, yani sen ben, hepimiz Hazreti Adem'in oğluyuz, bizlere hitap. Ey Adem oğlu, ma tünsifuni, hiç bana ölçüyle, adaletle, insafla kulluk etmiyorsun. Ey Adem oğlu, hiç bana insaflı kulluk etmiyorsun. Adaletli, dengeli, ölçülü kulluk etmiyorsun. Neden? İzahı geliyor. Neden Allah'a biz insafa sığar bir tarzda kulluk etmiyormuşuz? Nasılmış bu işin izahı? اَتَحَبَّبُ اِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَكَّتُ اِلَيَّ بِالْمَعَاسِ. Ben sana efendim çeşitli nimetler göndermek suretiyle sevgimi ızhar ediyorum. Seni sevdiğimden, sevgimin tezahürü olarak sana göz vermişim, akıl vermişim, İslam vermişim, sulh vermişim, sükun vermişim, sıhhat vermişim, afiyet vermişim, şeref vermişim, haysiyet vermişim, evlat vermişim, ev vermişim, otomobil vermişim, efendim dükkan vermişim, efendim çeşit çeşit nimetlerimi yiyorsun. Karpuz var, kavun var, üzüm var, şeftali var, armut var. Ne sayıyorsun hocam bunları, yani her yerde var. Her yerde yok. Her yerde yok. Dünyanın öyle yerleri var ki karpuz kabuğunu bulsa kıtır kıtır onu da yer. Yerden solucan toplayan yerler var. Senin dünyadan haberin yok. Yerden yağmur yağdığı zaman solucan topluyorlar. Senin haberin var mı? Ağaç kabuklarını kemiriyorlar. Açlıktan kırılıyorlar. Hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor, her şey ölüyor. Yardım gidiyor, yardım da çarçur ediliyor. Yardım da gitmiyor, gene ölüyor adamlar. Öyle yerler var. Allah bize çeşitli nimetlerini sunuyor, sevgisini ısrar ediyor. Biz onu sevelim diye efendim şey yapıyor, kulluğunu yapalım diye. Ve tetemakkatu ileyye efendim bilme asi. Sen de benim günahlar işlemek suretiyle sevgimi elde etmek değil de gazabıma uğramak yolunu tutturuyorsun. Ben sana sevgimden nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlara dalmışsın, illa gazaba uğrayacaksın diye. Yani tabir caizse bizim Türkçemizde kaşınıyorsun sen derler ya, sen de günahlarla kaşınıyorsun. Ben sana nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlarla illa azabı, gazaba uğrayayım, azabı çekeyim diye, yani adeta ona çanak tutuyorsun, kaşınıyorsun, onu istiyorsun. Hayri ileyke münzilim, benim hayrım sana inmekte. Rahmet yağıyor, güneş çıkıyor, bahar oluyor, meyveler oluyor, efendim havalar, güzellikler vesaire. Ve şerrüke ileyye saidun, senin günahın da bana çıkmakta. Benim sana hayrım iniyor, senin de bana günahın geliyor boyuna, haber. Ya Rabbi şu kulun şu edepsizliği işledi, şu günahı işledi. Daima haberler, efendim şeyler, senin günahın geliyor. Ve la yezalü melekün kerimun ye'tini ankeb külle yemi meleyletin bi amelin kabih. Asil bir melek, kerim bir melek her gün, her gece senden bana kötü bir ameli getirip sunuyor. Şu kulun gene şunu işledi ya Rabbi diye. Yebne Adem levsemi'te vasfeke min gayrike, eğer sen kendi durumunu, sıfatını, halini, vasfını başkasından duysaydın ve ente la ta'lem menil mevsuf, anlatılan kim bilmeden başkasından duysaydın bu söylenenleri, bir adam varmış, kendisine birisi iyilik ediyormuş da o da ona illet kötülük yapıyormuş, efendim o ona daima hayır sunuyormuş da o da o hayır sunan kimseye daima kötülük ediyormuş diye üçüncü bir şahıs anlatılıyormuş gibi bir anlatılmış olsaydı senin halin, efendim le en lesarate ila mahdihi, sen ona gazap etmek, kızmakta en önce davranırdın, yarış ederdin. Vay edepsiz, madem böyle yapıyor, o cezayı hak etmiş, onun kolunu bacağını kırmak lazım, kafasını kırmak lazım, ceviz gibi filan diye, sen ona daha beter şey yapardın diye. Bizim halimiz böyle muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerif, efendim, bu hadis-i şerif ezberleyelim. Bu hadis-i şerif bizim için çok önemli, bizim halimizi anlatıyor. Ey Ademoğlu, ey Ademoğlu, bana insafla muamele etmiyorsun, insaflı kulluk etmiyorsun. Ben sana çeşitli nimetlerle, sevgiyle muamele ederken sen de günahlar işleyip benim gazabımı çekecek şeyler yapıyorsun. Benim hayırım sana her gün inmekteyken her gün ve gece senin şerrin bana yükselmekte. Bir asil melek daima senden bana efendim bu kötü şeylerini çıkartıp duruyor. Sen kendi vasfını başkasından duysaydın, bu anlatılan, vasfedilen kim diye bilmeden kendine çok daha fazla kızar ve gazap etmeye, efendim haklamaya koştururdun diyor. Halimiz budur muhterem kardeşlerim. Allah bizi edepli kul eylesin. Günahlardan mahfuz eylesin. Sevaplı işleri seve seve yapmayı nasip eylesin. Rabbimize edepsizce kulluk ettirtmesin. Karınca karınca gücümüz yettiğince edeple, irfanla, salih bir kul olarak, kamil bir kul olarak, dikkat ederek, çok düşünerek, az konuşarak, efendim ihtiyat ederek böyle güzel kulluk etmeyi, kamil insan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Yekulullahu Teala inni le ecidunî estahyi min abdi yerfa'u yedehu ileyye sümme erudduhuma kâletil melâiketu ilâhuna leyse bizâlike ehlün kâlallahu Teala lakinni ehlü takva ve ehlül mağfire üşhidüküm enni kad gafertü lehu. Enes radıyallahu anh'ten Hakim Et-Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinin ifadesi şu muhterem kardeşlerim. Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş, yakınında 8 sene kadar hizmet etmiş sahabe. Allah şefaatine erdesin. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, ben kendimi kulumdan utanır buluyorum. Le ecidunî, kendimi buluyorum. Estahyi min abdi, kulumdan haya ediyor vaziyette buluyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri kulundan utanıyor.

hangi kulundan utanıyor? يَرْفَعُ يَدَهُ اِلَيَّ سُمَّ اَرُدُّهُمَا. O kollarını, ellerini kaldırmış, ya Rabbi diye bana dua ediyor, ben de onu, senin duanı kabul etmiyorum diye reddediyorum. Bundan utanırım. Yani kollarını bana kaldırmış olan bir kulumun duasını kabul etmeyip onu reddetmekten utanırım diyor Allah Teala Hazretleri bu hadis-i şerif. Kâletil melâiketü, melekler derler ki ilahüna, ey bizim Rabbimiz, ilahımız, neyse biz erke ehlin, sen bunu affeyledin, mağfiret eyledin ama bu adamın ciğeri beş para etmez, bu buna layık değil. Bu kulun buna layık değil derler. Yani ben onu affederim. Affedince melekler derler ki bu bunun ehli değil, bu buna layık değil ki, bu iltifata, bu affa, bu ikrama layık değil ki diye söylerler. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala onlara der ki lakinni, evet o layık değil ama fakat ben ehlü't takva ve ehlül mağfire, ben takva ehliyim ve mağfiret ehliyim. Yani kullarımı mağfiret edeceğim, kullarımı koruyucuyum. Üşhidüküm, size, sizi şahit kılıyorum. Siz de şahit olun ki, sizi de şahit tutuyorum ki enni kad gafartu lehu, ben bu kulumu bağışladım der. Meleklerin itirazına rağmen Allah o kulu bağışlar. Niye bağışladı muhterem kardeşlerim? Elini kaldırdı diye, hatasını bildi diye, suçundan özür diledi diye. Suç işlemeyen kul olmaz. Büyüklü, küçüklü, arifi, cahili her insan her gün suç işler. Yanlış düşünür, yanlış söyler, yanlış yere bakar, bir şey yapar, bir kabahat işler. Kabahatsiz kul olmaz. Suçsuz kul olmaz. Ama kulun hayırlısı kabahatini anlayıp tevbe edendir. Kul ne kadar suçlu, günahlı olsa el kaldırdı mı Allah böyle muamele ediyor. Affediyor. O halde Rabbimizin dergahına yüz sürelim, yüz sürelim dergaha, yalvaralım Allah'a dediği gibi, ilahi de efendim elimizi açalım ve samimi itiraf edelim. Hani Hristiyanların la teşbih ve la temsil, papazın karşısına giderlermiş günah çıkartmaları. Ya Allah varken papaza günah çıkartılır. Kilisenin bir hücresine giriyor, hücre kapalı, soyunma odası gibi. Efendim, şu tarafta bir küçük şey var, pencerecik var. Efendim, hapishane kapısının penceresi gibi, cıp orası açılıyor. Öbür taraftaki papazı görmüyor. Papaz efendi, ben şu günahı işledim, şöyle oldu, böyle oldu. O papaz da orada ona bir şeyler söylüyor, hadi affet diyor. Günah çıkartıyor, günahı ötekisi affediyor, bu da gidiyor. Tamam, papaza anlattım, işler bitti sanıyor. Papazın ne hükmü var ki kulun günahını Allah namına affetsin? Cennetten arsa bile satmışlar. Tarih kitaplarında okuduk. Bir ara şey çıkarmışlar böyle, cennetten arsa satmışlar. Yani papalığa şöyle yaparsanız, işte mühürlü kağıt, buyurun cennette garanti ediyoruz filan demişler. İnsanoğlunun saçmalıklarının sonu gelmez. Allah'a yalvar. Ey kul, Allah'a yalvar. Allah var, gözünü aç, geceliğin uykudan uyan, abdestini al. Hiç kimse görmüyor, herkes uyuyor, tenhada. Ya Rabbi de elini kaldır, suçunu itiraf et, bir daha yapmamaya söz ver, pişmanlığını dile getir, Allah affediyor. Ama benim kabahatim çok büyük, benimkini affetmez, öyle şey yok. Büyüğü küçüğü yok, her suçu affediyor. Her ayeti kerimede ki günahkarları tehdit ediyor, okumuşumdur ki ayeti kerimenin arkasında illa men tabe ve amene ve amile salihat. Tevbe edeni müstesna kılıyor Allah. Evet, ben bu adamı cehenneme atarım, şu azabı veririm, şöyle mahvederim, şöyle kahrederim, şöyle gazap ederim diyor ama tevbe eden müstesna diyor Allah. Onun için gelin Allah diyelim, tevbe edelim, Hakk'ın yoluna girelim, eski günahlarımıza ağlayalım. Bundan sonra günah işlememe azmedelim, beraberce azmedelim, gayret edelim, inşallah şeytana uymayalım. Nefse de uymayalım. Çünkü nefis ve şehvet insanı cehenneme götürüyor. Onları yenebildiğimiz nispette kurtulacağız, cennete gideceğiz. Cehennemin etrafı nefse hoş gelen şeylerle, cennetin etrafı da nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrili olduğu için demek ki nefse hoş gelen şeyleri yapmamaya tutacağız, kendimizi azmedeceğiz. Nefse hoş gelmeyen ibadetlere de, hoş gelmese de kalkacağız, gideceğiz, yapacağız. Hoşumuza gitmeye gitmeye. Adam geliyor bana diyor ki hocam,
Tesbihatımdan zevk almıyorum. Almıyorsan da gene yap. Çünkü sen zevk almak için tesbih çekmiyorsun. Hiçbir feyiz almıyorum, zevk almıyorum. Almasan da yap. Çünkü bu zikrin faziletini Kur'an bildirmiş, hadis bildirmiş. Sen devam et. Bir zaman gelir alırsın. Bu yolun çeşit çeşit halleri var. Kabz hali var, bast hali var. Çeşitli imtihanları var. Sen onu acaba zevkten dolayı mı yapıyorsun? Allah rızası için mi yapıyorsun? Bir düşün. Allah rızası için yapıyorum. O halde hoşuna gitse de gitmese de yapacaksın. Sabahleyin uykun olsa da olmasa da camiye geleceksin. Vücudun yorgun olsa da olmasa da efendim hacca gideceksin. Efendim canın istese de istemese de zekatını vereceksin. Bu böyle. Yani istemediği halde yapmak asıl. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ hatta tünfikû mimmâ tuhibbûn. Sevdiğiniz o güzelim mallardan vermedikçe, infak etmedikçe bir takva sıfatına sahip olamazsınız. Sevdiklerinizden canınız yana yana vereceksiniz. Bahçe sahipleri, mahsulleri olgunlaşmış, demişler ki yarın hasat edelim, mahsulleri toplayalım ama hiçbir fakir fukara yanımıza yanaşıp da bizden bir şey istemesin. Tamam mı? Söz mü? Filan demişler. Sözleşmişler ki hiçbir fakire bir şey vermeyecekler. Bahçeye gidiyorlar ki gece bir felaket gelmiş, bütün mahsul gitmiş. Neden? Sen o niyetle gidersen öyle olur. Ayet-i Kerime de bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri yardım eylesin. Çok fakiriz, çok yoksuluz, çok suçluyuz, çok zayıfız, çok cahiliz, çok gafiliz. Rabbimiz bizi yardımına, nusretine mazhar eylesin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde muvaffak eylesin. Düşmanımız çok, düşmanlarımıza karşı bizi korusun. Hayırları işlettirsin, şerlerden uzak tutsun. Sevdiği kullukları etmeyi nasip eylesin. Günahlardan uzak eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

100 elmayla 100 ayvayı topla, çıkar suyunu. Kalmaz ikilik sende, birlik kaplar soyunu. Yoktur bu manalarda sözlerde bölüm bölüm, bir bütünlük içinde saklıdır her bir ölüm. Bir dostun başka dostla bakışması ne hoştur. Mana eteğinden tut, suret inat serkeştir. Görebilmek istersin vahdet hazinesini. İnatçılığı bırak, cefayla kıs sesini. Sen eritmesen bile o inatçı sureti, kulu kölesi olma, eritir merhameti. Onu bu boş gözünle göremezsin, bilesin. Gönül gözüyle baksan tecelliye erersin. Gönül gözü dervişin yırtık hırkasıdır, bil. O hırkadan görünür cümle alemler tekmil. Kainatta tek cevher halindeydik, yayıldık. Önceden başsız idik, bela dedik, ayıldık. Bu alemin ayrımı yok idi o alemde. Birlikti cevherimiz, vardı levh-i kalemde. O güzeller güzeli nur gelince surete, kale burcundan gölge iniverdi cennete. O burçları yıkınız mancınıkla kuvvetle, bilinen birlik olsun, kavuşsunlar vahdete. Ben bu sırrı söyledim amma ki aşikare, akılsızın ayağı kayar, düşer inkare. Birlik sırrın hikmeti, manası çelik kılıç. Kalkanın yoksa eğer, onun önünden sıvış.

adirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Geleneklerimizde güzel bir şey var. Hani 40'ı çıkmadan anneyi pek yalnız bırakmamak, yanında illa birilerinin bulunması, destek olması, bir takım ritüellerle anneyi onurlandırmak, ona değer verildiğini göstermek gibi, işte ona özel işte kıyafetler, hediyeler verilmesi gibi destekleyici tutumlar aslında bu lohusalık hüznünü, gebelik hüznünü birazcık daha azaltmış oluyor. Burada tabii ki annedeki üzüntünün üzüntü derecesinde olması illaki tıbbi bir tedavi gerektirmiyor. Fakat annede daha önce bir depresyon olmuşsa, böyle bir öyküsü varsa, hele ki önceki depresyonları ağır depresyonlarsa, hani intihar düşüncelerinin olduğu, işte psikotik belirtilerin olduğu depresyonlarsa, kendisinin ve ailesinin, özellikle ailesinin, çevresinin, çünkü kendi bazen fark edemeyebilir ne kadar depresyonun ağırlaştığını. Çünkü o bir artık şey, kısır bir döngü gibi, hani onu artık o suçluluk ve değersizlik duygularını gerçek olarak yaşıyor ve o süreçteyken ben bunu depresyondan dolayı hissediyorum demiyor. Evet, gerçekten ben suçluyum, değersizim, gerçekten yetersizim demiş bulunuyor. Eğer aile, çevre bunu fark ederse önlem alınabilir. Çünkü ağır bir depresyon olursa, psikotik özellikle bir depresyon olursa, bebek için, anne için hayati tehlikede söz konusu olabiliyor. Çünkü böyle olaylar, örnekler yaşanıyor ve sonrasında anne kendine geldiğinde, daha iyilik hali oluştuğunda, bu dönemleri hatırladığında çok büyük bir vicdan azabı, pişmanlık yaşıyor ve o da artık telafisi zor bir hale dönüşmüş oluyor. O nedenle hani bazı riskli durumlarda özellikle tetikte olmak, özellikle itinalı davranmak, gözlemlemek gerektiğinde, hani o artık depresyona kaydığı fark edildiğinde, daha artık üzüntüden, hüzünden daha ağır bir tabloya gittiğinde, gitmeden belki de bir psikiyatriste gitmek, destek almak çok önemli.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن

الشيء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17'yi dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söyleyeyim mi? Evet Allah'ın Resulü, söyleyin dediler. Bunun üzerine saydı. Zahmetine rağmen abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Mü'min veya Müslüman bir kul abdest aldı mı, yüzünü yıkayınca gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür, iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar suyla birlikte veya suyun son damlasıyla ellerinden dökülür, iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları suyla veya suyun son damlasıyla dökülür, iner. Öyle ki abdest tamamlanınca günahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa, hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar, dökülür. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki,

Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple kendisine 10 misli sevap yazar. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, eğer ümmetimin üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, uykudan uyanınca sizden hiç kimse 3 sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Ellerinin geceyi vücudunun neresinde geçirdiğini bilemez. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ümmetim, kıyamet günü çağrıldıkları vakit, abdestin izi olarak nurdan bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse, bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama geldim, abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim. Allah'ım, günahımı mağfiret et, evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl.

Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel, burası çok güzel, gel, yap şunu. Nefis de diyor ki git, tamam, benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, Boğaziçi var, Çamlıca var, Zevk var, Seba var vesaire var. Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinnevi oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, pilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat, 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10.000 adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10.000 adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz, kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor, terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete

kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

İnne min tevadu illahi er-rida bittuni min şerefil mecalis. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, tevazudandır. Tevazunun bir çeşidindendir. Kişinin

şöyleyim, ben böyleyim filan diye kibir göstermedi. Hala takdir ederim. Beraberce Hicaz'a gittik. Bindiği arabanın efendim bezi almış, camlarının çamurlarını siliyor. Yani bakar. Gittiğimiz kasabalarda jandarma karşılıyor, havaya fişekler atıyorlar, şey yapıyorlar filan. Bakan olduğu halde böyle tevazu güzelliği yani. Tevazunun bir çeşidi de neymiş? Bir meclise geldiği zaman insanın en şerefli yerine baş köşeye gitmeyip de hemen şöyle bir köşeye oturuvermesidir. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum. Akra, akra, akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesen kemter kula. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk o safası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol cariyar, onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun, bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim

0: Mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerine isem ve o bana kendisinden bir emanet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapkınlık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici bir azap yıldırımı onları alıverdi. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu? Düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. O şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkardılar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, biz mutlaka Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim, dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lale bir sembol, bir devre adını vermiş bir çiçekten bahsediyoruz. Sultan 3. Ahmet devrinde malum bir devir var, lale devri. Ve lale bizim için her anlamıyla önemli bir çiçek kültürümüzde. Ama Ebru'nun remzi, Ebru'nun alemi olması rahmetli Necmettin Okyay ile başlıyor. Necmettin Okyay rahmetli ilk çiçek denemelerini yaptığı yıllarda, o dönemde de Medresetül Hattatin'de ahar hocalığı, kağıt aharlama hocalığı, Ebru hocalığı yaptığı dönemlerde bir şahıs geliyor, diyor ki ya hocam siz her şeyi yapıyorsunuz, peki burada çiçek olmaz mı? Hani çiçek yapamaz mısınız? O da diyor ki efendi beyim, aslında bunu daha önceki ustalar denemişler ama pek de bir şeye benzememiş. O da diyor ki ya hoca değil misin? Yapacaksın diyor. Ve bu zorlamayla, bu icbarla hoca başlıyor, bu zorlamayla yani. Ve uğraşarak önüne karanfili koyup, laleyi koyup, gülü koyup yapmaya çalışıyor bir şeyler. Ve lale formatını yakalıyor. Sonra da çiçekler, çiçekli ebrular, Necmettin ebruları adıyla anılır hale geliyor. Ve o dönemden başlıyor aslında lalenin, ebrunun sembolü olması. Sonra da yapıla yapıla, işlene işlene, ustadan çırağa, çıraktan tekrar o usta oluyor, o çırağına. Usta çırak ilişkisi içinde nesilden nesile lale yapıla ebru sanatının remzi ve bir alemi oluyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

tutup yolga salgıl enteladi. Yırklak kadri yığlap geldim bar göğünge. Kulum tutup yolga salgıl enteladi. Geçer atkınça yatmak işim. Sahar turur az aytmadı mınlı başım. Ne damat da akar mükin kuzda yaşım. Kulum tutup yolga salgıl enteladi. Yolsuz yolga kirdim dostlar halim harap. Halik'ten sorsam hiç kim bir masmana cevap. Halikimsin.

zat-ı uluk var vardır ilahimdin. Nida kıldın umut koymay dargahimdin. Kolum tutup yolga salgıl entel hadi. Baştin ayak buldu günah kayda baray. Yol adaşkan itlik bulup kimden soray. Bu kalbirlan didarin.

0: bitmesen müşküllerim azam bulmaz. Kolumu tutup yolga salgıl
1: Enterehemin.
0: Yolunda baş bilmedim Kadir Huda. Başlayım olgay garip canım yüz mün fida. Dert hem uzun darman uzun lütfun da var. Kolumu tutup yolga salgıl
1: Enterehemin.
0: Canı iman gazasıdır senin zavkın. Canım verip satkın alay onu işkin. Ruzum akşam şafim

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hastalık, sıhhat imtihandır. Zenginlik, fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik, zayıflık imtihandır. Zalimlik, mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce

yiyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisîne lehud dîne ve lev kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü

0: türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l-Esmaul Husna fed'uhu biha.
0: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddûsus selâm. El-mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekabbir. El-hâliqul bâri'ul musavvir. El-gaffârul kahhârul vehhâbur razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytân ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ughtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض،

0: Hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tümme elhamdülillah. Elhamdülillah lezzi hakkı hamdih ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ahalim ve sahbihim. İyilim eyyühel ikhvan. Enne eftalel kitabı kitabullah. Ve enne eftalel hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'ahın dalâle ve külle dalâletin filnâf. Ve biz senedir muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne vukal. Ettaibü minezzemf. Taib de tevekkâr olan kimse diyorlar. Günahlarından tövbe ediyor. Yapmış bir hata, beşeriyet iktizasıyla. Onlara nedamet etmiş, pişman olmuş. Tövbe ediyor. Bir daha yapmayacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Bu adamın o yapmış oldukları günahlar dolayısıyla şu tövbeyi yapınca hemen lazım böyle. Sanki o adam günah işlememiş gibi olur. Yani günah işlememiş adamlar nasılsa öyle olur. Bu tövbe etmek suretiyle günahları affolur ve silinir demek. Ama bunun şartları var tabii. Bu şartlara uygun olacak. Birisi evvela döndük, tövbe ettikten sonra bir daha o tövbeden dönmemek. Yani tövbe ettiği şeyi bir daha

var. Peygamberlerin dilleriyle bize talim edilmiş tevbeler var. Kur'an'dan da numuneler var. Tabii kendi dilimizle yaptığımız tevbe, bu peygamberlerin bize öğrettiği tövbe gibi olmaz. Bunlar tövbeyi güzel öğrettiler. Yani her sabah, her akşam üç harfleri okumak bize tavsiye edilmiş. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestebatu euzubike min şerri ma sanatu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi tavfilli fe innehu la yavfiru zünube illa ente. Bunlar sabahta ve akşamda üçer kere okunduğu takdirde bu insanın üzerindeki günahlar silinir. Silinir. Yani nasıl sular esvaplarımızdaki kirleri siliyor, bu tövbeler de bizim günahlarımızı siler. Yalnız bir daha yapmamak ve bir de aldıkları hakları sahiplerine iade etmek ve namazlarında da kusur etmemek şartıyla. Bu usta birçok hadisler var ve bu çok hadislerin birisi, en güzeli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de numune olaraktan bize her gün istiğfar ettiğini bildiren hadislerdir. Yani peygamber, ben peygamberim, masumum, günahım yok. Hepsini Allah affetmiş. Bunu da İnna Fetahna Aleyke suresinde bildiriyor. İnna Fetahna Aleyke suresinde liyâfir aleykallâhu mâ tekatteme min zâmike ve mâ tef. Burada o bildirildiği halde, peygamber de olduğum halde, masum da olduğum halde yine her gün 100 kere istiğfar ediyorum diyor. O yüzü derse bizim binimiz azdır. Bizim binimiz azdır. Ama üç tanesi yeter demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üç taneyi sabahta, üç defa da akşamda söyleyeniz, bugün yaptığınız olmuş olduğunuz günahlara bunlar kefaret olur. Onun için Allah dillerimizi istiğfardan ayırmasın. Daima istiğfar ederiz. İstiğfarın fevaidi pek çoktur. Ömrün uzunluğuna, rızkın bolluğuna, sıhhatın daha güzel oluşlarına çok fevaidi var. Hiç ummadığın yerden rızık gelir. Hiç ummadığın yerden vücuduna sıhhat, afiyet gelir. Hiç ummadığın şeylerden her türlü rahatlıklar hasıl olur. Bu yaptığın tövbenin mükafatı olarak Allah-u Teala'nın vermesiyle. Sen çalışmakla onları elde edemezsin. Yine bunu bir başka hadiste yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildiriyor. Et-ta'ibi minezzem. Günahından tövbe eden bir insan. Kemen lazem bele. Öteki hadisin bir misli. Sanki günah işlememiş adam gibi olur bu adam. Şimdi altı var bunun yalnız. Bunun altı yoktu, bunun altı var. Altı diyor ki, وَاِذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Cenab-ı Hak bir kulu sevdi. Bir kulu sevdi. İbadetinde, taatında, hayr-ı hasenatında, daima iyilikler yapıyor, güzel. Cenab-ı Hakk'ın da sevgisini kazanmış. Şimdi bu sevgisini kazanınca diyor ki, لَنْ يَدُرُّهُ زَنْبٌ Artık buna günah zarar etmez diyor. Tabir bu. Fakat bu ulemanın izahında diyor ki asamehu minezzünk. Cenab-ı Hak artık bunu günah işlemekten korur. Seviyor. Binaenaleyh peygamberlerini koruduğu gibi, evliyalarını koruduğu gibi onu da korur. Lem yedurruhu zünk. Yani buna günah zarar etmez demek. Allah ona günah nasip etmez artık. Günahlardan korur Allah onu. Günah olacak yerlere sokmaz onu. Sevler halde sokmaz. Ve ölmezden evvel bir tövbe lazım ya. Bu sevdiği adama belki böyle hatalar da görürse bile ölmezden evvel yine tevbe ederek temizlenerek gider. Tevbesiz gider, ayeti gider. Onun için tevbe daima dilimizden hiç çıkmamak lazım. Kur'an-ı Zimşan'da birçok ayetlerde buna dair emirler vardır. Yine buyuruyor. Et-ta'ibü minezzem kemen la zembele. Yine aynı hadis. Başka şekilde. Başka birisi tarafından rivayet. Yine günahlarından tövbe eden adam. Günahına tövbe ediyor. Sanki günah işlememiş gibi olur adam. Günah işleyen adam tövbe etti miydi? Bir daha yapmamak şartıyla o günahlarından tövbe etmiş gibi olur. Şimdi bak bir izah yapıyorum. Vel müstağfiru minezzem. Bir günahtan tövbe etti. Estağfurullah bir daha yapmayacağım dedi. Ve men âzâ müslüme. Her kim bir müslümana eza ederse. Ezanın nev'i var, çeşidi var. Çeşittir. Her ne çeşit olursa olsun bir Müslümana bir adam eza eder. Kâne aleyh minezzinûb islümenâ bitin nehl. Nehl, hurma ağacı. Medine-i Münevvere'de hurma ağaçları çok. Onun için Cenab-ı Hak misal olarak bu hurma ağacının yapraklarını misal getirdi. Dedi ki burada Medine-i Münevvere'de ne kadar hurma ağacı var yeryüzünde. Bu hurma ağaçlarının üzerindeki yaprakların adedi ne kadar kim bilir. Bunu bu Müslümana eza eden adamın günahı böyle olur.

Bu kadar çok oluyor yani. Bizim kabahatlerimizden yahut noksanlıklarımızdan diyelim. Birisi bilgi sahibi yahut varlık sahibi yahut da kudret sahibi olduğumuz zamanda maiyetimizde olanların hukukuna riayet edemeyişimizdir. Onu artık insan yerine de saymayız. Ufacık hatasından dolayı onu yerin dibine batırırız. Hiç de kıymet vermeyiz yani. Ama Müslümandır. Bu da Allah'ın kuludur. Bu mülkü veren sana Allah'tır. Saltanatı veren Allah'tır. Kuvveti veren Allah'tır. Bilgiyi veren Allah'tır. Serveti veren Allah'tır. Onu fakir eden de yine Allah'tır. Onu sana muhtaç eden yine Allah'tır. Binaenle onların hepsini unutup da o fakiri, o miskini, o garibi böyle kor fakirin dünyaya geldiğine pişman edercesine onu incitmek elbette rivayi hak değildir. Ettacirul eminü saduk. Sadukul müslim. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, yarın ruzu kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacak bir adam var mıdır? Şehit malum canını veriyor Allah yolunda. En kıymetli insanın canıdır. Onu da veriyor işte. Onu da kıskanmıyor. Tek arkamdaki kalan nesil rahat etsin diyor. Düşman ayağı altına düşmesin diyor. Kafirin ayağı altına düşmesin diyor. Benim canım feda olsun diyor. Şehit oluyor. Allah da buna mukabil ona büyük mükafatlar veriyor. Buna muadil başka adamlar da var mıdır ya Resulallah böyle bu şehitlerle haşrolacak? Var var ya Ayşe. Kimdir ya Resulallah? Günde 20 kere ölümünü gözünün önünde getiren adam. Günde 20 kere en aşağı yani. Günde 20 kere ölümünü düşünen. Ama bu ölümü en çok düşünen bizim mezarcılar. Günde 20, 40, 50 ölü gelir ellerine. Öyle hiç ummadan hemen sokar deliye. Şu kadarcık da yüreğinde bir sız da gelmez. Ürkeklik de gelmez. Çünkü alışmıştır o hadiseye o. Bizim de ölümle olan ilgimiz tıpkı o mezarcının ilgisi kadar yani. Komşumuz ölür. Yahut evimizden birisi gider. Birkaç gün şöyle bir ağlarız, sızlarız ama yalancıklardır o desen. Hani yalancıklardır yani. Hakikaten değil. Hakikaten olsa insan yolunu düzeltir şöyle. Bu adam bak ne güzel ya. Şu Allah'a verdiği cereye baktın. Şu vücuda bak. Kıyamazsın yani. İnsan pamuk gibi yataklarda yatıyor. Evi o kadar güzel, muntazam. Ucan çıkınca hemen hiç durdurmadan derhal onun tabutun içerisine, yallah mezarın içerisine. Bu mezar işte karanlık bir yer. Aydınlığı yok. Toprakların içerisinde birçok haşeratın bulunduğu bir yere oraya bırakıyoruz adamcağızı. Ya işte anandı, babandı, hanımındı, evladındı. Ne olursa olsun. Buraya koyuyoruz. Allah sana selamet etsin burada deyip bırakıp gidiyoruz abi. O orada hani gül yüzüne bakmak gıyamıyordu insan. Gözü, yüzü, her şeysi öyle endamı. O kadar güzel. Git de şimdi bir bak bakalım burada ona. Hani ya o beslemek istediğin can nerede ya? Her gün ne güzel yediriyor, içiriyor ona. Paye veriyor, kıymet veriyordun. Yere buza kondurmuyordun. Söz söyletmiyordun. Bir sinek gelirse hemen vurup öldürüyorduk onu. Aman sen bize mikrop getirirsin diyerekten. Şimdi bak bu mezarlığın içinde ne sesi çıkıyor, ne sedası çıkıyor, ne feryat edebiliyor. Orada perişan bir halde. Bir gitsen ne kadar feci bir manzara Allah göstermesin. İşte o hepimizin başına gelecek bir manzara ama. Kaçsan da korksan da ne olursan ol. Bu manzara hepimizin başına gelecek. O kıymet verdiğimiz cesede. Asıl kıymet verilmesi ruhu idi. Bu ruhu unutuyoruz. Kesine veriyoruz kıymeti. Besle bakalım artık. Yağından, balından, arabaların içerisinde besle besle. En nihayet o çukurun içerisi onu temizliyor. Hani onu gezdiren, oynatan o ruh idi. O ruh ayrıldı gitti. Burada güzel bir şey var. Şimdi o ruh bizim içimizde. Şu tek makineleri gibi bir makine yani içimizde. Bütün hadiseleri alıyor içerisinden ruh. Bu vücut onun teybi. O el, ayak filan onun aletleriydi. İşte bunlar gibi. Bu tamamıyla bütün hadisatı ruhun içine işliyor. Şimdi cesetten ayrıldı mı? Şimdi ayrılmadan evvel şu makine şimdi buradan çıkınca açıyor, basıyor oraya. Aldığını söylüyor değil mi? Gözümüzün önünde. Şimdi bizden de aldığını söylüyor teybimiz bize. Sen bunları bugün işledin bak senin aynanda bunlar mevcut. Fakat göz kapalı artık. Görmüyor onu. Neden? Dünya sevgileri bu gözleri perdelemiş. İç alemini görecek şeysi yok artık. Bütün şeysi dünya. Dünya saadetinin peşinde. Ama ruh çıkar çıkmaz, dikkat edin, ruh çıkar çıkmaz perde açılıveriyor. Mani olan dünya kalktı ortadan. Ortadan kalkınca perde gitti. Perde gidince tek başladı senin karşında. Tam bugünkü televizyon misali
aynalarıyla, sözleriyle tıngır tıngır sana söylüyor. Şimdi sen o daha can çıktı, ceset evde daha. Evde. Fakat bütün o buluğ yaşından bugüne kadar yaptığın bütün hadise yüzünün önünde böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Şimdi bu göz görmüyor ama hakikat göz görüyor şimdi. Hakikat gözleri onun karşısında. İşte bu daha mezarına konuncaya kadar bütün bu ya sevap ya ikab. Ya hasenat ya seyyat. Neyse bu teybindeki hal. O onun cezası yeterine kaldı. Şimdi bir de mezara giriyor. Mezara girdikten sonra tabii işte sual-i münkereye başlar. Ondan sonra onun haline göre nasıl ceza alınacaksa böylece kalır. Mesela bunun mezarı 70 arşın genişler. Bu 70 arşın genişleme demek böyle toprakları genişleme değil. Bu yani insan bazı dar evlerde oturur ama içerisi geniştir insan. Bazen çok büyük evlerde oturur ama içerisi dardır insan. Sıkılır da. Ha, bu öyle bir alem. Bu dar mezarlık ona çok geniş gelir. Rahat olur da. Cennet bahçesi mezar. Maazallah. Bir de imansız ve ahlaksız olarak buraya göçtüyse onun mezarı da işte bir cehennem çukurudur. Orada artık onun azabının şeysine tasviri gücümüz yetmez. Allah hepimizi affetsin. Yani bu tevbe bizdeysen bu tevbe güzel. İşte bu tövbeler bu tevbedeki hataları her gün siler. Nasıl ki değiştiriyor bizim tevbelerde başka bir sözü alırken eski sözü silip gidiyorlar. Tıpkı bu da tövbelerimiz eskilerini siliyor, yenisine temiz kalıyor tevbimizi. Onun için sabah da akşam da sen bunu bırakma. Günde 20 kere bu tövbe eden insan da şehitlerle haşrolunacak. Çünkü günah kalmadı üzerinde artık. Günde 20 defa ölümünü böyle canlı olarak tefekkür eden insan da günah alır. İstikametini de bu 20 defa düşünme az değil. 20 kere düşünme suretle muhakkak istikametini düzeltmeye doğru insan çevrilir. Bu şehitlerle haşrolunurken öyle esedüyle ulaike maallezine emen yutu'illâhe ve rasûle. Kim ki, yalnız bu değil, kim ki Allah ve Resulüne itaat da kamildir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَنَعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Bunlar hepsi bu iyi insanlarla beraber haşrolunur. İş Allah'a iman ve Resulüne iman, itaat ve onların emirlerine itaat. Bu itaatli olanlar böyle sülaha, şühedâ, salihin ile beraber haşrolunacaklar. Allah da bizi onlarla haşrolunan kullarla arasında kabul etsin. Bu günah tövbelerimizi ettiğimiz takdirde. Şimdi bunların arasına bir de taciri toplu. Et-tacirus saduk. Et-tacirul emin. Evvela emin ismi var. Et-tacirul emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır dediğim vakitte bu adam bana yalan söylemez. Olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez. Emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi saduk. Doğru söylüyor. Hem emniyet kesetmiş hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü el-Müslim. Müslüman olacak. Bunlar maşşuhela yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu tacir, emin, saduk, Müslim muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmbi Ömer Hazretleri'nden rivayet etmişler. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Sofra. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından, toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Evet, günlerden cuma dedik, tüm dinleyenlerimize hayırlı cumalar diyerek başlayalım programımıza. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara, işe gitmekte olanlara, okula gidenlere kolaylıklar diyelim. Ve Akra mobil hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30. Evet, bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makale ile başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde de pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinden yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz.

Akremedya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akremedya'da yayımlanan sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 22 ülke

ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akramedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına Akramedya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Efendim yine Akra Medya'da manşette yer alan bir diğer başlık Mekke Anlaşması'nı içeriyor. Akra Medya'da yayımlanan haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi.

Düşünmenin kritik analitik hali, günümüzde önem kazanan kavramlardan biri olan kritik analitik düşünme, olayları ve bilgileri sorgulayarak değerlendirmeyi, kanıtlar üzerinden doğru sonuçlar ulaşmayı amaçlıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ağargün, Akra'da katıldığı programda kritik analitik düşünmenin özelliklerini ve günlük hayatta nasıl geliştirilebileceğini anlattı. Ağargün, düşünmenin insanı insan yapan ve Allah tarafından bahşedilen en önemli bir yetenek olduğunu belirterek, kritik analitik düşünmenin ise bu yeteneğin daha sistematik, bilinçli, kapsayıcı ve derin biçimde kullanılması anlamına geldiğini ifade etti. Bu düşünme biçiminde olayları doğru tanımlama, sınıflandırma, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma, yorumlama ve yargılama gibi birçok bilişsel işlevin birlikte kullanıldığına dikkat çekti. Kritik analitik düşünmenin duyulan her bilgiyi doğrudan kabul etmek ya da otomatik olarak reddetmekten farklı olduğunu vurgulayan Ağargün, özellikle haber ve mesajların kaynağı ne kadar popüler olursa olsun, bilgilerin bir denetim süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ağargün, insanların çoğu zaman son duydukları bilgiye daha fazla önem verebildiğini belirterek, kritik analitik düşünmede ise bir bilginin ne zaman söylendiğinden çok, ortaya konulan argümanların ve kanıtların tutarlılığının önemli olduğunu kaydetti. Kritik düşünmenin şüphecilikle aynı anlama gelmediğine de değinen Ağargün, eleştirel değerlendirmelerin sağlam kanıtlara ve tutarlı argümanlara dayanması gerektiğini ifade etti. Kritik analitik düşünme becerisinin geliştirilebilir olduğunu da belirten Ağargün, bunun için doğru soruları sormanın önemine dikkat çekti. Bir haberle karşılaşıldığında verilmek istenen mesajın ne olduğu, metinde açıkça ifade edilmeyen veya ima yoluyla aktarılan başka mesajların bulunup bulunmadığı ve bu görüşün aksini ortaya koyan kanıtların olup olmadığı gibi soruların sorulması gerektiğini belirten Ağargün, doğru soruların doğru cevaplara ulaşmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

yaparken bu teknolojiden yararlanıyor. Ancak yapay zekanın derslere sistemli şekilde entegre edilmesinin sınırlı kaldığı görülüyor. Öğrencilerin yalnızca %15'i yapay zekanın birçok dersine dahil edildiğini belirtirken %43'ü hiçbir dersinde yapay zeka uygulamasıyla karşılaşmadığını ifade etti. Araştırmada akademisyenlerin %64'ünün yapay zeka okuryazarlığı eğitimi aldığı belirtilirken, öğrencilerin yalnızca %29'u eğitim elemanlarını bu konuda yeterli rehberlik sağlayabilecek düzeyde görüyor. Öğrencilerin %57'si ise ödev ve sınavlarda yapay zeka kullanımına ilişkin verilerin yönlendirmeleri yetersiz buluyor. Türkiye'de de özel bir kolejde yapay zeka kısıtlaması yapılmış. Okul öncesi ve ilkokul döneminde öğrencilerin zihinsel gelişimlerini ve problem çözme becerilerini korumak amacıyla sınıflarda üretken yapay zeka kullanımı kısıtlama kararı almışlar. Bununla birlikte yapay zeka kullanımını öğrencilerin yaş ve gelişim dönemlerine göre de farklılaştırılan 3 aşamalı yeni bir modeli de hayata geçirilmiş.

ABD'lilerin %73'ü yapay zekadan korkuyor. ABD'de yapılan bir anket, halkın %73'ünün gelecekte yapay zekanın insanlığın varlığı için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu gösterdi. Yapılan ankette 1202 katılımcıya yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu. Katılımcıların %38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik potansiyel tehdidi konusunda çok endişeli olduğunu belirtirken, biraz endişeli olduğunu belirtenlerin oranı %35 oldu. %25'lik kesim endişe duymazken katılımcıların %74'ü yapay zeka şirket yöneticilerine güvenmediğini belirtti. Efendim saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. İlk bölümü tamamlıyoruz ve şimdi bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Evlilik okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için evlilik okulunda. Evlilik okulu cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulunda buluşalım.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Güne Merhaba devam ediyor. Saatlerimiz 8.52 gösteriyor. Yol durumuyla devam ediyoruz. Ve muhabirimiz Büşra Pişkin Hanım'a bağlanıyoruz. Yol durumu için. Büşra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ahmet Bey.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Evet, yol durumunun ayrıntılarını sizden rica edelim lütfen. Buyurun.
2: Tabii yağmurlu bir İstanbul sabahıyla beraberiz. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda 162 seviyelerine seyrediyor. Avrupa yakasında bu durum %54 seviyelerindeyken Anadolu yakasında ise %71 seviyelerinde devam ediyor. Deyiz Karayolu'na baktığımız zaman Soğanlık'tan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Ancak bu yoğunluk Bostancı'dan sonra açılıyor diyebiliriz kademeli olarak ve Avrasya Tüneli bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Tabii TEM otoyoluna baktığımızda ise Sultanbeyli civarında başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Bu noktadan sonra kademeli olarak azalıyor ancak yine tekrar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken yoğunluk artıyor Küçükçamlıca civarında. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü ortalarına doğru bu etkisini sürdürüyor ancak devamında yol açılıyor, açık seyrediyor diyebiliriz. Çamlık Kavşağı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Çamlık Kavşağı'ndaki yoğunluk Kavacık ve Beykoz civarını etkilemekle beraber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası ciddi bir yoğunlukla baş başa. Bu yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Köprü çıkışı sonrasında ise yol açık seyrediyor diyebiliriz. Üsküdar Beylerbeyi sahil yolunda yine trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ümraniye ve Yamanevler, Esenevler bölgelerinin trafiğinin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Bostancı sahil yolunda da yer yer yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere bakacak olursak ise Zeytinburnu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var Deyiz Karayolu'nda. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini gösteriyor. Şişli bölgesi yoğun gözüküyor. Ve yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası açık. Devamında da yol açık seyrediyor diyebiliriz. TEM otoyoluna baktığımızda ise Mevlana Akşemseddin civarında başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşil istikametine kadar etkisini sürdürüyor ancak devamında yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Basın Ekspresi yolunda ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yine Barcılar ve Bahçelievler bölgelerinde yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine eski Büyükdere Caddesi de ciddi bir yoğunlukla baş başa ve Levent bölgesini de etkilediğini söyleyebiliriz bu durumun. İstanbul'daki yol durumunu bu şekilde aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer çalışma yapılan güzergahlarını da paylaşacak olursak eğer Ankara-Niğde otoyolu güzergahı üzerinde, Menemen, Ali Ağa, Çandarlı otoyolu güzergahı üzerinde, Edirne-İstanbul yolunda ve İnegöl-Bozüyük yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine dikkat etmelerini, hızlarını yol saatlerine göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %62 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Evet, aktardığı bilgiler için Büşra Pişkin Hanım'a teşekkür ediyoruz ve WhatsApp'a gelen mesajlara göz atalım. Şimdi de güne merhaba Kemal Ramazan Aykıran Aydın, bulutlu bir Aydın sabahından herkese hayırlı ve bereketli günler dilerim diye eklemişler mesajlarına. Selam ve dua, hayırlı cumalar olsun kıymetli arkadaşlarımıza, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Muğla Seydikemer'den selamlar, saygılar Gülşen Çelik. Evet, ulaşmışlar bizlere. Hayırlı bereketli cumalar, Rabbim tüm İslam aleminin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını dilerim demişler. Çalışanlarında da işlerinde kolaylıklar dilerim. Özgür Hamarat Sirkeci mesajlarını göndermişler. Bakıyoruz bir diğer dinleyicimiz Ahmet Kondur Beyefendi Yeni Bosna'dan yine cuma tebriklerini iletmişler. Arkadaşlara hayırlı cumalar, Abdülaziz Frankfurt'tan, Almanya Frankfurt'tan bizlere ulaşmışlar. Hayırlı sabahlar Akra ailesi, Nevşehir'den Oruç Avcı selam ve dua ile hepimizi demişler efendim. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay, yine mesajlarını gönderen dinleyenlerimizden. Hayırlı sabahlar Ankara'dan tüm arkadaşları kucak dolusu selamlar. Akra ile gün başka güzel demişler. Ta Mogadişo'dan selam gönderen Gıyasettin ağabeye de özellikle selam olsun diye de eklemişler. Cafer Yılmaz beyefendi bu mesajı göndermişler bizlere. Evet bakıyoruz. Bir diğer mesajımız, yağmurlu bir günde size ve tüm dinleyenlere selamlar, dualar, Rabbim dualarımızı ve tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Amin demişler, Allah'a emanet olun demişler. Sakarya'dan Gülay Öztürk bizlere ulaşmışlar. Efendim, cuma bereketi üzerinize olsun, bugün hayırlı kapılar açılsın, gönlünüzde ne varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin. Hayırlı cumalar demişler, amin diyelim efendim. Bakıyoruz. Konya'dan ulaşmışlar Ayşe Yılmaz hanımefendi. İyi ki varsınız, severek dinliyoruz sizleri. Bulutlu bir Konya'dan selamlar, saygılar demişler. Bir başka mesajımız Gölcük'ten Hülya Hanım'dan yine cuma tebriklerini göndermişler. Ve son olarak da Çorum'dan gelen mesajımız Aydın Demir bizlere ulaşmışlar. Evet, son bir mesaj daha okuyalım. Cuma günümüzün rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Yağmurlu ve sisli bir Tokat sabahından tüm arkadaşlara selam ve dua ile demişler. Efendim Alparslan Kuşakoğlu Tokat'tan bizlere ulaşmışlar. Efendim tüm dinleyenlerimize, mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar hayırlı cumalar dileyelim.

0: Günün dosyası.
1: Günün dosyasında bugün başlığımız Allah'ın sevdiği bir ahlak, rıfk. İslam doğruyu söylemeyi öğrettiği kadar doğruyu nasıl söyleyeceğimizi de öğretir. Rıfk, hakikatten taviz vermeden, kırmadan konuşmak, öfkeye teslim olmadan sınır koyabilmek ve güzellikle davranabilmektir. İslam aileden toplumsal hayata kadar her alanda hakikati zerafetle ifade etmeyi öğütler. İnsan haklı olabilir ama haklılığını nasıl ifade ettiği de önemlidir. Bir sözü söylemek kadar hangi ses tonuyla söylendiği, bir yanlışı düzeltmek kadar bunu hangi üslupla yaptığı, bir insana sınır koymak kadar onu incitmeden sınır koyabilmek de ahlakın bir parçasıdır. İslam'ın rıfk olarak adlandırdığı bu incelik, insan ilişkilerini güzelleştiren bir nezaket değil, yalnızca Allah'ın sevdiği bir ahlak biçimidir. Sertlik her zaman güç değildir. Günlük hayatın telaşı içinde tahammül sınırlarımız giderek daralabiliyor. Trafikte, iş yerinde, aile içinde, hatta sosyal medyada en küçük anlaşmazlıklar bile sert sözlerle dönüşebiliyor. Oysa insanı ikna etmekle susturmak, uyarmakla kırmak, hakkını savunmakla karşısındakini ezmek aynı şey değildir. Hazreti Peygamber, Allah rıfk sahibidir ve rıfkı sever, sertlik ve başka hiçbir şekilde verilmeyen karşılığı rıfk ile verir buyurur. Bu anlayış Müslümanlara her durumda pasif kalmayı değil, doğruyu söylerken doğru bir üslubu korumayı öğretir. Rıfk, zayıflık değil, ölçüdür. Rıfk bazen yanlış anlaşılarak güçsüzlük veya taviz vermek zannedilebilir. Oysa rıfk, insanın öfkesinin ve tepkilerinin esiri olmamasıdır. Gerektiğinde hayır diyebilmek, haksızlığa karşı çıkabilmek ve sınır koyabilmek mümkündür. Ancak bunu kırmadan, aşağılamadan ve intikam duygusuna kapılmadan yapmak rıfkın gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a Firavun'a giderken bile yumuşak söz söylemelerinin emredilmesi dikkat çekicidir. Karşılarındaki kişi büyük bir zulüm ve azgınlık içinde olduğu halde tebliğin üslubunda yumuşaklık korunmuştur. Bu rıfkın yalnızca sevdiğimiz insanlara karşı değil, anlaşmazlık yaşadığımız kişilere karşı da bir ahlak ölçüsü olduğunu gösterir.

Rıfkın en çok ihtiyaç duyulduğu yerlerden biri de aile hayatıdır. İnsan çoğu zaman dışarıya gösterdiği sabrı evinde göstermez. İş yerinde ölçülü konuşan, yabancılara karşı nazik davranan kişi, evinde eşine, çocuğuna veya anne babasına karşı kolayca sertleşebilir. Oysa güzel ahlak, en yakınımızdaki insana nasıl davrandığımızla ortaya çıkar. Bir çocuğun hatasını düzeltirken kullanılan dil, eşler arasındaki bir anlaşmazlıkta seçilen kelimeler, yaşlı bir anne babaya gösterilen sabır, Rıfkın gündelik hayattaki karşılıklarıdır. Bazen doğru bir söz, yanlış bir üslupla söylendiğinde karşısındakine ulaşmaz. İnsan kendisini küçümsenmiş veya değersiz hissederse söylenen sözün haklılığı bile anlamını yitirir. Bu yüzden Rıfk, konuşmadan önce bir an durabilmektir. Öfkeliyken susabilmek, karşımızdakinin sözünü tamamlamasına izin vermek. Hatayı kişinin şahsiyetine yüklemeden davranış üzerinden konuşmak ve gerektiğinde de özür dilemek. Bunların her biri İslam'ın insan ilişkilerine kazandırdığı zerafetin parçalarıdır. Rıfk, hayatı kolaylaştıran küçük bir nezaket kuralından çok daha fazlasıdır. İnsanlarla ilişkimizde Allah'ın rızasını gözetmenin bir biçimidir. Çünkü Müslüman için güzel davranış yalnızca karşısındaki insanı memnun etmek amacı taşımaz. Aynı zamanda bu bir kulluğun parçasıdır. Belki de Rıfkı hayatımıza yerleştirmenin ilk adımı, her tartışmada nasıl haklı çıkarım diye sormak yerine bu durumda Allah'ın sevdiği şekilde nasıl davranabilirim diye düşünmektir. Çünkü bazen bir insanı değiştiren şey söylediğimiz sözün sertliği değil, o sözü söyleme biçimi.

etmemizdir. Rıfk, hakikatten vazgeçmeden kalbi incitmemeyi öğrenmektir. Günün dosyasında bugün Allah'ın sevdiği bir ahlak, rıfk başlığını inceledik birlikte.

Efendim diğer manşetlerle, başlıklarla devam edelim programımıza. Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medyada ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri vatandaşları yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarıda bulundu. Açık, dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek, ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılması gerektiğini vurguladı. Doğal ürünlerde risk taşıyabiliyor. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çeken Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Bir ürünün doğal olmasının herkes için güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirten Açık, kişilerin sağlık durumlarının ve kullandıkları ilaçların farklılık gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, yüksek izlenme sayılarının veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çekiyorlar. Hamileler ve çocukların ise bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Profesör Doktor Açık, yapay zeka destekli araçlarında sağlık konusunda yalnızca bilgi edinmeye yardımcı olabileceğini, tanı koyma veya tedavi değiştirme amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Açık, aynı belirtinin farklı hastaların işareti olabileceğine dikkat çekerek tanı, ilaç kullanımı ve mevcut tedavide değişiklik gibi konularda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. YKS'ye girmeden ikinci üniversite fırsatı. Üniversite öğrencileri ve mezunları için sınavsız ikinci üniversite başladı. Bir yükseköğretim programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar yeniden YKS'ye girmeden açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptırabilecek. Lisans öğrencileri ve mezunları ön lisans veya lisans programlarından birine başvurabilirken, ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarını tercih edebilecek. Başvurularda öğrencilerin veya mezunların mevcut ya da önceki programlarından farklı bir bölüm seçmeleri gerekiyor. İkinci üniversite kapsamında kayıt işlemlerinin Ekim ayı ortasına kadar da yapılabileceği belirtildi. Evet, haberlerimize şimdilik ara verelim. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Efendim güne merhaba, son çeyreğe geldik. Saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. WhatsApp hattımıza gelen mesajları okumuştuk. Bir önceki bölümde kalan mesajlar var mı okumadığımız, şöyle bir kontrol edelim. Evet, hayırlı cumalar dilerim. Selamlar, Osmaniye'den Seher Kara ulaşmışlar. Bir son bir mesajımız Kahramanmaraş'tan Halil İbrahim Akçan, gönülden selamlar. Rabbim İslam alemine birlik dirlik versin, hastalara şifa ihsan eylesin demişler. Allah için seviyoruz sizleri, herkesin işi rast gitsin demişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlerimize mesajları için. Ve Akra WhatsApp hattına gelen mesajlar bu şekildeydi. Akra'da sosyal medya hesaplarında da bugün ki mesajı aktaralım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, o size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Rad suresi 12. ayet paylaşılmış. Akra'nın tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri aktaralım. Marmara bölgesi, Edirne hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ile Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batı,

0: batısı Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına bakalım. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Kırklareli 19, Bursa 20, Kocaeli 21 derece. Ege bölgesinde İzmir 25, Afyonkarahisar 15, Manisa 23, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 25, Antalya 27, Hatay 24, Isparta 17 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 17, Çankırı 20, Nevşehir 13 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 18, Düzce 20, Sinop 21, Zonguldak 19, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya ve Trabzon 19, Rize 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 17, Malatya 19, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 21, Mardin 22, Siirt 23, Şanlıurfa 25 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.14, 1 avro 55.36 TL, altının gramı 6.624 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları hatırlatalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konuları: tevbeyi geciktirmemek, namazı uygun şekilde kılmak. 10'da Son Peygamber ve İslamiyet, 10.15'te Mahmut Esat Coşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu Cuma sohbeti sizlerle. 4 çeşit göz üzerine bugünkü konu. 10.50'de Sesli Kitap Kuşağı okudukça, 11.15'te Son Peygamber Alemlere Rahmet programını dinleyebilirsiniz. Aile, sevgi ve muhabbet, Hazreti Peygamber modeli üzerine konuşulacak programda. 11.40'da Hayatımıza En Güzel Örnek. 12.30'da Dosya Bir Tavsiye, 13'te ana haber bülteni, 14'te haber bülteninin ardından 14.15'te Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası. Bugünkü sohbetin konuları insaf, duanın kabul olması. 15.40'ta Hadislerle Günün Duası. 16'da haberler ve ardından Akra Mercek. 16.30'da Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler. Saat 22'de Divanı Aşk programı radyonuz Akra'da sizlerle. Efendim, sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir Güne Merhaba programının daha sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hoşçakalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisi min ehadisi, İyyâke ve tesbîfe bit tevbeti ve iyyâke vel gurrete bi hilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Tesbihten aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesbihten. Tesbih. Tesbihten sakının. Ne demek tesbih? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Şeytan geciktirir. Şeytanın aldatmacalarından bir tanesi tevbeyi ve iyi işleri kılıver. Bak camiye gideceksin 20 dakika, döneceksin 20 dakika. Bir de Esat Hoca orada vaaz şey yaparsa, verirse 30 dakikada orada ne kadar vaktin ziyan olacak? Şurada kıl, çump yatağın içine balıklama atla, şu kadar karım var uykudan gitme ya. Namazı kılmasan daha iyi ama yataktan hiç kalkmasan sıcaklığı bozulmaz. Yorgan sıcacık, yatak yumuşacık. Kalkma. Yok kalkacağım. E kalktın, gitme. Gideceğim. Pekala madem gidiyorsun o zaman çabuk gel. Acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbürt kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun. Keyfin yerinde hiç kıpırdamak istemiyorsun. Kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu

Sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak kütledek, tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, daneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Azim dedin, söyle bakayım. 3 tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürerdi. Halbuki sen bir koydun başını bir kaldırdın. Yani şey gibi, zilin devresinin açılması kapanması gibi. Yere değer değmez hop ah, kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın, Sübhane Rabbiyel Sübhane Rabbiyel Sübhane Rabbiyel. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allahu Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım, ileride yapacağım demek şeytandandır. Bu kelimeyi iyi öğrenin, bu huyu iyi belleyin, şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın, yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? Söz verdim. Boş ver, yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayır yaparken kaç tane şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayırı kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gidersin. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahlı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Bitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor. Ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğeri mahvoluyor. Kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara uğruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadım. Ha. Öyle bir çarpılacaksın ki ama işi anladığın zaman çok geçmiş olur. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike. Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima taameline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar. Efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayırın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi
anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi. İşte bak falanca adam bir günah işledi, işler istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış. Bak bir şey olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel, hizaya hemen gir, Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et, halini hemen düzelt. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Maun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in toplam 7 ayetten oluşan Maun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğer ayet

0: ayetleri Medine'de inmiştir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Maun suresinde yetim hakkı yememek, yardımseverliği teşvik, namazı dosdoğru ve gösterişten uzak kılmak anlatılmaktadır. Sure, muhatapların dikkatini çeken bir soru cümlesiyle başlar. Yetimi ve yoksulu gözetmeyenleri, ibadetlerine riya karıştıranları, iyiliğe engel olanları ve yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenleri kınayarak sona erer. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki onlar, namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanları Allah yolunda iyaneye davet ve teşvik edişi ve Müslümanların iyane yarışına girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam ahirette kazanacakları üstün sevapları anlatarak Müslümanlara cihadı özetmeye çalıştı. Mali durumları elverişli olanları da ahirette karşılığını görmek üzere askerlere yiyecek ve binecek yardımında bulunmaya davet ve teşvik etti. Bunun üzerine hali vakti yerinde olan Müslümanlar mükafatını Allah'tan umarak mal yükleyip getirmeye başladılar. Hatta bu hususta birbirleriyle yarışanlar bile oldu. Hazreti Ömer, "Ebu Bekir vaktiyle beni geçmiş idiyse ben de bugün onu geçerim," dedi ve servetinin yarısını getirip Peygamberimiz Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ömer, ev halkına ne bıraktın, bir şey bıraktın mı?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet, sana getirdiğimin yarısını, servetimin yarısını," dedi. Hazreti Ebu Bekir ise yanında bulunan malın hepsini getirdi. Sanki onu kendisinden bile gizliyor gibiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yavaşça verdi. Hazreti Ebu Bekir'in getirdiği 4000 dirhemdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ebu Bekir, ev halkına ne bıraktın?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Onlara Allah ve Resulünü bıraktım," dedi. Hazreti Ömer ağlayarak, "Vallahi ey Ebu Bekir, babam anam sana feda olsun. Hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Ben artık hiçbir şeyde seni geçemeyeceğim," dedi. Hazreti Ömer servetinin yarısını getirdiği zaman münafıklardan biri, "Ey Ömer, sen bununla gösteriş mi yapıyorsun?" demiş. Hazreti Ömer de, "Allah ve Resulüne ise evet, başkalarına ise hayır," demişti. Hazreti Abbas, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ubade, Muhammed bin Mesleme, Peygamberimiz Aleyhisselam'a yüklerle mallar taşıdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, sadakaların bir araya toplanmasını emrettiği zaman, Abdurrahman bin Avf 4000 dirhem getirip, "Ya Resulallah, benim 8000 dirhemim var, sana 4000 dirhem getirdim. Bunları Allah yolunda harca. 4000 dirhemini de ev halkım için alıkoydum," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah senin getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin," buyurdu. Beni Aclanların kardeşi Asım bin Adi de 100, Vakıdiye göre 90 vesk yük hurma tasadduk etti. Münafıklar Abdurrahman bin Af'la Asım bin Adi için de, "Bunların yaptıkları gösterişten başka bir şey değildir," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kim bugün bir sadaka verirse, sadakası kıyamet günü Allah katında onun lehinde şehadette bulunacaktır," buyurunca Müslümanlardan biri başına sardığı sarığı çıkarıp verdi. O sırada kısa boylu, simsiyah ve hor görünüşlü bir kimse de bir deveyi yederek getirmişti ki onun kadar güzel ve sevimli bir deve görülmemişti. Devenin sahibi, "Ya Resulallah, ben de bunu Allah yolunda tasadduk edeyim mi?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet et," buyurdu. Devenin sahibi deveyi yularıyla bırakıp dönüp gitti. Orada oturan bir adam devenin sahibini kötülemek için, "Tasadduk ettiği şey kendisinden daha hayırlı ve değerlidir," deyince Peygamberimiz Aleyhisselam ona doğru baktı ve, "Hayır, öyle değil. O senden de deveden de daha hayırlı ve daha değerlidir," buyurdu. Ensardan Beni Amr bin Afların müttefiki ve Beni Uneflerin kardeşi Hafhaf Ebu Akilül Eraşi de bir sağ hurma getirmişti ki kendisi buna herkesten çok muhtaç bulunuyordu. Ebu Akil, "Ya Resulallah, iki sağ hurmaya kendimi kiralatıp bütün gece sırtımla su çektim. İki sağdan bir sağını ev halkım

babamın ihtiyacı için alıkoydum. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak için sana getirdim dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah senin getirip verdiğini de alıkoyduğunu da bereketlendirsin buyurdu ve getirilen hurmanın sadakalar içine dökülmesini emretti. Münafıklar Ebu Akil'in getirdiği bir sağ hurma sadakasını azımsadılar da, Allah Ebu Akil'in bir sağ hurmasından müstağnidir. Şu miskinin azıcık hurmasına Allah'ın ne ihtiyacı var? Allah'ın ve Resulünün bu kadarcık şeye ihtiyacı yoktur. Bir sağcık şeyi Allah ne yapsın? Ebu Akil de bunu sadaka veriyor desinler diye getirdi dediler ve gülüştüler. Peygamberimiz aleyhisselam, Müslümanları İslam askerlerine yardım etmeye çağırdığı zaman, fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd, geceden bir kısmı geçince kalkıp namaz kıldı ve ağlayarak, ''Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emr ve ona teşvik ettin. Halbuki beni Resulünle birlikte binip cihada çıkabileceğim bir hayvana sahip kılmadın. Resulünün elinde de beni üzerine bindirecek bir hayvan bulundurmadın. Ben her zaman mal ve metadan, üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Ey Allah'ım, halkından bana nasip ettiğin şu bir parça metaımı tasadduk ediyorum dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın yanına gelip, ya Resulallah, elimde sadaka verebileceğim bir şey yok. Şu bir parça metaımı tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söyleyen ya da benimle alay eden kimseye de hakkım helal olsun dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah sadakanı kabul etsin buyurdu. Ertesi günü münadi, dün gece meta tasadduk eden kişi nerede diyerek seslendi. Peygamberimiz aleyhisselam da, şu gece tasaddukta bulunmuş olan kişi nerededir diye sordu. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Peygamberimiz aleyhisselam, o sadakacı neredeyse ayağa kalksın buyurdu. Ulbe ayağa kalktı. Peygamberimiz aleyhisselamına, müjdelerim seni. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, senin sadakan, zekatları kabul olunanların divanına yazıldı buyurdu. Hazreti Osman, Allah yolunda tasaddukun en büyüğünü yaptı. Hiç kimse onun kadar tasaddukta bulunamadı. O sırada Hazreti Osman, Şam'a bir ticaret kervanı düzenlemiş bulunuyor, onun üzerinde gitmek istiyordu. Peygamberimiz aleyhisselam, mescide girip minbere çıktı. Müslümanları Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik etti. Hazreti Osman ayağa kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve vermeyi ben üzerime aldım dedi. Peygamberimiz aleyhisselam tekrar Müslümanları Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik ve davet etti. Hazreti Osman yine ayağa kalkıp, ya Resulallah, ben Allah yolunda sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve daha vermeyi üzerime aldım dedi. Peygamberimiz aleyhisselam minberden indi. Minberden inerken hayranlıkla elini sallayarak, bundan sonra yapacağı şeylerden dolayı Osman'a sorumluluk yok. Bundan sonra yapacağı şeylerden dolayı Osman'a sorumluluk yok buyurdu. Müslümanları tekrar Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik etti. Hazreti Osman tekrar ayağa kalkıp, ya Resulallah, ben Allah rızası için sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve daha vermeyi üzerime aldım dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Ceyşul Üsre'yi donatan kişiye cennet var. Ceyşul Üsre'yi donatan kişiyi Allah yargılayacaktır buyurduğu zaman da, Hazreti Osman elbisesini doldurup getirdiği 100 dinarı Peygamberimiz aleyhisselamın kucağına döktü. Peygamberimiz aleyhisselam altınları eliyle evirip çevirirken, bugünden sonra İbni Affan'ın yapacağı şey kendisine zarar vermeyecektir buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam bu sözünü de birkaç kere tekrarladı. Ey Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol diyerek dua etti. Hazreti Osman, İslam askerliğinin teçhiz edileceklerinin üçte birini veya bundan da fazlasını, hatta yarısını ve birçoklarının da erzakını sağladı. Su içtikleri kapların ağız bağlarına ve askı iplerine varıncaya kadar sağlamadık bir ihtiyaçlarını bırakmadı. Hazreti Osman'ın Tebük gazasında orduya gerekli takımlarıyla birlikte 950 deve ile 100, Ebu Nuaym'a göre 50 at da bağışladığı ve bunların süvarilerinin teçhizatlarını sağladığı, ayrıca 10.000 dinar veya 700 ukiye verdiği de rivayet edilir. Müslümanlardan kimi bir deve getirip bir veya iki yoksul mücahide
Buna aranızda nöbetleşe binersiniz diyor. Kimisi de bir miktar yiyecek getirip

0: onu yoksul mücahitlere veriyordu. Kadınlar da ellerinden gelen her yardımı yapmaktan geri durmadılar. Ümmü Sinan el-Eslemiye der ki, Ayşe'nin evinde Resulullah Aleyhisselam'ın önüne serilmiş bir örtü gördüm ki, üzerinde fil dişinden bilezikler, bazubantlar, halhallar, yüzükler, küpeler, develerin ayaklarını bağlayacak kayışlarla, kadınlar tarafından gönderilen ve Müslümanların savaşa hazırlanmalarına yarayan bir takım şeyler bulunuyordu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah nice cumalara, mutlu, mübarek, güzel günlere sizleri sevdiklerinizle beraber sıhhat ve afiyetle, devlet ve saadetle eriştirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ahmed İbni Hanbel ve Taberani'nin ve Hakim'in müstedrekinde rivayet ettiği üzere dört çeşit gözden bahsetmiş bir hadisi şerifinde. Onları anlatmak istiyorum bugün. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rivayette hurrimetin naru ala aynin beket min haşyetillah ve hurrimetin naru ala aynin seheret fi sebilillah ve hurrimetin naru ala aynin gaddat am maharimillah ev aynun fukiyet fi sebilillah. Dört tane rivayet var. İkisi bir kitapta, öbür ikisi öteki iki rivayette var. Ben hepsini açıklamak istiyorum. Birincisi, hurrimetin nar ala aynin beket min haşyetillah. Biliyorsunuz nar Arapçada Türkçedeki gibi değil. Nar, ennar, eliflamlı yani harfi tarifli. Cehennem demek, ateş demek ama genel manasıyla ateş demek ama hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde ennar diye geçtiği zaman ne ateşi? Cehennem ateşi. Yani cehennem. Cehennemde en büyük azap ateşle olduğu için. Tabii cehennemde Allah korusun, Allah göstermesin, azapların çok çeşitleri var. Hatta insanların dünyadaki işledikleri suçlara göre azaplar değişiyor. Ona benzer bir şekilde azaplandırılıyor. Suçunun cinsine göre el ceza-u min cinsil amel denilmiş. Yani karşılık yapılan işin efendim şekline göredir demek. İş neyse ona göre karşılığını görür insan. İşlediği işin cinsine göre. Hani Türkçe'de güzel sözler vardır. Atasözü rüzgar eken fırtına biçer diyorlar. Tabii bunlar ekilmez ama çok güzel. Rüzgar eken fırtına biçer. Efendim şimdi ateş, cehennem ateşi en büyük azap onunla görülüyor. Ama başka azaplar var dedim, onu da biraz açıklamış olayım hatırıma gelmişken. Mesela mürai, riyakar yani. Yani başkasına gösteriş için, ihlasla değil de başkasına gösteriş için yaptığı ibadeti efendim böyle halkı gözüne batacak tarzda yapan, halka göstermek için yapan riyakar, mürai insan. Şimdi bunun nasıl

azaplanacağına dair bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, mürai yani riyakar şeye getirilir, cennetin yanına kadar getirilir, yaklaştırılır cennetin yanına. Cennetin güzel kokularını duyar, cennetin güzel manzarasını görür, köşklerini görür, içindeki nimetlerin ne kadar güzel olduğunu görür. Efendim, ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri onu cehenneme götürün diye meleklerine emreder, döndürürler, götürürler cehenneme. Şimdi o kişi diyecekmiş ki, ya Rabbi beni cehenneme atıyorsun, bari cenneti göstermeden atsaydın. Cenneti gördüm, şimdi içimin yanıklığı, oradan ayrılışım, oraya giremeyişimden dolayı pişmanlık muazzam hale geldi. İçim parça parça, efendim, cayır cayır yanıyor, efendim ne kadar büyük yanlışlık yapmışım filan diye deyince, Allah-u Teala Hazretleri de işte sen de böyle yaptın yani, gösterdin, gösteriş için yaptın, onun için sana da bu da bir çeşit böyle yaptığının karşılığı diye bildirildiği gibi, cehennemde tabii hem ateş var hem de çok şiddetli soğuk şeklinde cezalandırılan insanlar var. Daha başka efendim insanlar var. Cezalandırılış şekli farklı olan. Mesela Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la giderken bir seferinde görüyor. Bir adam öteki adamın başına, sahih Riyazu Salihin hadislerinde sıhhatli sağlam rivayet, efendim kocaman bir taşı almış, öteki adamın kafasına bir vuruş vuruyor ki mümkün değil, o kocaman taşı öyle o kadar şiddetle vurulunca adamın başı parça parça yerlere saçılıyor. Ama tekrar başı bir araya geliyor, eski haline geliyor, adam tekrar taşı kaldırıyor, gene vuruyor, başı tekrar dağılıyor, tekrar. Cebrail Aleyhisselam'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sormuş ki, ya Cebrail kardeşim, bunun bu şekilde azaplandırılışının sebebi ne? O zaman Cebrail Aleyhisselam buyurmuş ki, ya Resulallah, bu dünyadayken bu kafasıyla, bu aklıyla, Allah ona akıl verdi, fikir verdi, beyin verdi, muhakeme kabiliyeti verdi, söyleneni anlama kabiliyeti verdi, gözü görüyor, kulağı işitiyor, her şeyi biliyor, her şeyi sağlam, bu kafayla efendim Allah'a ibadet etmedi, namazları kılmadı, işte bunun için cezalandırılıyor. Sen bu kafanı kullanmadın da efendim Allah'ın emirlerini tutmadın mı, namazı kılmadın mı, al bakalım ceza böyle. Demek ki cezalar çeşitli. Şimdi hurrumetin nar, yani cehennem, nar burada cehennem manası, çünkü bazı şeyler içindeki en önemli özelliği dolayısıyla o ismi alabilir. Cehennem, efendim, hurrimetin nar, ala aynin bir göze haram kılınmıştır ki, beket min haşiyetillah, Allah korkusundan ağlamıştır o göz. Yani Türkçe'ye şöyle bizim kendi dil yapımızla, cümle yapımızla tercüme edecek olursak, Allah korkusundan, haşiyetullah'tan, havfullah'tan ağlayan bir insanın gözü cehenneme haram kılınmıştır. Yani o kimsenin gözü cehennemi görmeyecek. Cehenneme girmeyecek o kişi. Yani cennetlik olacak. Bu tarzda bir ifade. Hadis-i şerifleri okuyanlar, dinleyenler böyle özel anlatım şekillerini hatırlarlar, bilirler. Demek ki Allah korkusundan ağlayan kimseyi Allah seviyor da cehenneme sokmayacak, cennetlik edecek. Tabii bu ağlamak olur mu? Erkek adam ağlar mı deriz hani biz? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler var. Sahabe-i kiramından Ridvanullah Teala aleyhim ecmain rivayetler var. O koca Hazreti Ömer'in gözyaşlarının yüzünde iz yaptığını biliyoruz. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın muhasara altına alınıp da 200 sene böyle tezik altında Mekke'deki Müslümanların çok sıkıntılar çektiği zamanda evinin bahçesinde namaz kılarken efendim böyle dışarı çıkartmıyorlar. Müşrikler eza ediyorlar, baskı yapıyorlar. Kabe'ye gitmek istiyor, göndermiyorlar. İşte orada namaz kılarken böyle ağlaya ağlaya gözyaşları içinde nasıl ibadet ettiğini çocuklar seyredermiş, gelirlermiş mahallenin çocukları. Bu zat ne yapıyor diye hayretle seyrederlermiş. Demek ki Ebu Bekir Sıddık'ın gözü yaşlı. Demek ki Hazreti Ömer gibi bahadır bir insanın gözü yaşlı. Allah korusun.

manasından, efendim manevi duygularından, imanının kuvvetinden olan şeyler. Peygamber Efendimiz de, Peygamber Efendimiz bir keresinde sahabeden bir zata, sanıyorum Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha, Kur'an-ı Kerim okumasını söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim? Olsun, oku, ben başkasından da dinlemeyi severim. Oku bakalım, buyurunca Peygamber Efendimiz efendim böyle pür dikkat, haşyetle, havf ile, efendim edeple Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Efendim ayetler şeye gelince, bir ayeti kerimeye geliyor ki, ne olacak o günde ki efendim bütün ümmetler getirilecek ortalığa, hesabı şey yapmak üzere, çekilmek üzere, sen de onların karşısına getirileceksin şahit olarak. Yani Allah Peygamber Efendimiz'i şahit olarak getirecek. Ey insanlar, ben size şey gönderdim mi, kitap gönderdim mi, haber gönderdim mi, cennetin cehennemin bilgisini hayattayken size tebliğ ettim mi, bildirdim mi diye soracak. O zaman Peygamber Efendimiz şahit olacak. Evet ya Rabbi diye. İşte bu ayet-i kerimeye geldiği zaman bakmış ki yeter artık, kafi buyurmuş. Okuduğun miktar kafi buyurmuş. Bakmış ki o zat, sahabeden olan, okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan o şahıs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim inci gibi gözlerinden yaşlar döküyor, ağlıyor. Demek ki ağlamak duygunun güzelliğinden, kuvvetinden, dindarlığın efendim sağlamlığından, kalbin tertemizliğinden olan bir şey. Böyle olunca da böyle ağlayan göz ne cehennemi görecek ne cehennemde yanacak. Tabi burada da göz denmiş, yani maksat adamın gözü çıkartılacak da efendim bir tarafta duracak değil. Tabi insan gözüyle beraber bir bütün, yani o gözün sahibi insan cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek, o azabı çekmeyecek demek. Onun için biz de bu duygulara sahip olmaya çalışmalıyız. Yani Allah'ı sevecek mümin efendim sevgiden ağlayacak. Allah'ın ahirette suçlulara, kafirlere adaletinin gereği, efendim kahrının efendim gereği verdiği cezaları okudukça efendim onlardan Allah'a sığınacak, ağlayacak. Tabi gösteriş için değil, Allah rızası için efendim, hatta belki tenhalarda, bazı hadis-i şeriflerde bu da bildiriliyor. Tenhada. Mesela geceliğin kimse yok, seccadesine yaymış, hiç kimsenin görmediği, hatta ışıkların da olmadığı karanlık yerde Allah'ın efendim azametini düşünüyor, nimetlerini düşünüyor, ahireti düşünüyor, cenneti düşünüyor, efendim kendisinin mazisini, hatalarını, kulluktaki eksikliklerini düşünüyor, ağlıyor. Tamam. İşte böyle bir duyguyla, böyle tertemiz bir kalp ile Müslüman olan, imanı böyle olan bir kimse ve bundan dolayı gözlerinden yaşlar boşanan bir kimse cennetlik olacak. Cehennemi görmeyecek diye müjde. Tabi cehenneme düşmemek çok büyük bir müjde. Cehennemde yanmamak çok büyük bir müjde. Çünkü cehennemin azabı tasvir olunamayacak kadar, tarif olunamayacak kadar korkunç ve insanlar efendim bu dünyada onun dehşetini anlayamazlar tam manasıyla. Efendim inşallah bir başka konuşmada hem cenneti hem cehennemi beraber anlatalım. Çünkü sırf birisine anlatmaya insanın efendim dinlemeye tahammülü olmaz, çok zor olur. Anlatalım. Şimdi burada cehennemden kurtulmak bir nimet. Tabii cennetlik olmak daha büyük bir devlet ve saadet. Efendim hem cehenneme girmiyor, azap görmüyor, hem de cennetin nimetlerine, izzetlerine, Allah'ın rahmetine nail oluyor. Allah cümlemizi nail eylesin. İkincisi cümlelerin, yani peş peşe gelen dört cümlenin ikincisi. Ve hurmetün naru ala aynin seheret fi sebilillah. Yine cehennem ateşi haram kılınmıştır. Ala aynin öyle bir göze ki seheret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalmıştır. Yine Türkçe güzel bir muntazam cümle haline döndürelim. Böyle kırık tercüme deniliyor bu çeşit tercüme. O da güzel oluyor. Arapçanın cümle akışında yapısını duymuş, anlamış, öğrenmiş oluyor insan. Allah yolunda uykusuz kalmış bir göze de cehennem ateşi değmeyecek. Sehere iki gözlü he ile, yani

güzel H derler. H'ler 3 tane biliyorsunuz Arap alfabesinde. Bir efendim Elif, B, T, S, Cim. Cim'den sonra gelen H. Bu biraz kalın bir H'dir. Onun arkasından gelen bir de bizim H dediğimiz harfler. O daha kalın ve boğazdan çıkan hırıltılı. Almanların auh dediği zaman ki bu C ve H harfiyle yazdıkları H gibidir. Efendim bir de bu güzel H dediğimiz iki gözlü H. Vav, H, lam, elif, ye diyoruz. H diye adlandırıyoruz. Seheret uykusuz demek. Uykusuz gecelemek. Geceyi uykusuz geçirmek demek. Ha, bir göz fi sebilillah yani Allah yolunda. Daha ziyade anlaşılıyor ki savaş yerinde ordunun içinde efendim, düşmana karşı gidilmişken uyku uyumayan bir göz. Fi sebilillah cihat yapılırken efendim ne yapar? Ordunun bir kısmı tabi dinlenmeden de olmaz. Dinlenmek ertesi günün çalışmasına veya uyandıktan sonraki çalışmaya efendim enerji depolamak demektir. İnsan yorulur yorulur yatar uyur derin uykularda ondan sonra kalkar yine çalışır. Dinlenir yani Allah uykuyu çok güzel yaratmış insan vücudunu ve insan hayatını ne kadar güzel tanzim etmiş. Uyku denen bir olay insanın başına geliyor. Uyku insanı sarıyor. Efendim etrafı gören, düşünen bütün uzuvlar efendim tatile giriyor. Efendim dinlenmeye giriyor. İnsan şöyle 6 saat, 7 saat, 8 saat zamanına göre dinleniyor. Vücut dinçleşiyor. Ne kadar güzel. Yani Allah'ın koyduğu nizam insan vücuduna efendim verdiği bu kabiliyet uyumak da büyük bir nimet. Bir yaşlı zat söylemişti. İhtiyarlıkta insanın elinden nimet alınan nimetlerden birisi uykudur diyordu. Tabii insan anlayamaz o ihtiyar zatın bu sözündeki derin manayı. Uyku da bir nimet. İnsan yatıyor, bir çocuk mışıl mışıl uyuyor. Uyuyor uyuyor büyüyor küçük bebek. Saatlerce uyuyor ama yavaş yavaş büyüyor, dinleniyor. Efendim yaramaz çocuk efendim okuldan gelir, hoplar zıplar, oynar. Hakkıdır tabii. Ondan sonra yatar derin derin efendim uyur. Bazen ağzında şekerle uyur, bazen üstündeki elbiseyi çıkartmadan koltuğun kenarında efendim uyur kalır. Uyku da işte onun dinlenme şeyi. İhtiyarlıkta bu alınıyor. Yani uyku uyuyamıyor insan. Saatler geçiyor, çatlayacak, patlayacak, yorgun efendim, beyin çalışıyor, azalar çalışıyor. Uyuyamamak. O da bir şey. Yani bilmeyen, efendim tatmayan uykunun kıymetini anlayamaz. Evet. Tabii ordu uyudu. Birileri uyudu. Ötekiler ne yapacak? Nöbet tutacak. Çünkü bir söz var. Su uyur, düşman uyumaz. Tabii buradaki suyu herkes sanıyor ki şu içtiğimiz su. Hani efendim maden suyu, bilmem menba suyu diyoruz. Öyle sanıyor. Halbuki su burada su aslında ü ile de söyleyebiliriz su diye asker demek. Yani subaşı diyoruz. Yani komutana eski devirde Nasrettin Hoca fıkralarında duymuşsunuzdur. Nasrettin Hoca subaşıyla karşılaştı. Yani askerbaşı, çeribaşı demek. Ha, sü uyur, düşman uyumaz. Yani ey komutan sü uyur. Senin askerin yorulur, yürümüştür, yürümüştür, yürümüştür. Senin askerin yorulur, uyur ama düşman uyumaz. Düşman senin ordunun askerinin en gafil olduğu zamanı kollar, saldırır, baskın yapar, perişan eder. Onun için askerlikte kaide nedir? Nöbet tutar askerler. Yani asker uyuduğu zaman da uyumadığı zaman da efendim etrafta gözcüler vardır. İleri karakollar vardır. Düşmanı gözetlerler. Böyle bir baskın olmasın. Etraftan haber verirler ve gelen varsa bilgi verirler, ihtar ederler. Nöbetçiler vardır. Şimdi ötekiler uyudu. Bu zat nöbet tutuyor, uyumuyor. Bu nedir? Çok sevaptır. Yani Allah yolunda, cihat yolunda öteki müminler efendim dinlensinler, vazifelerini rahat yapsınlar, yemek yiyorlarsa yesinler, efendim dinleniyorlarsa dinlensinler. İşte bu sırada ötekisinin vazife başında olması, kulede, sınırda, hudutta nöbet tutması, işte uykusuz kalması, işte bu göze de cehennem ateşi değmeyecek. Onun için yani insan mümin olunca ne kadar büyük mükafatlar eriyor, askerlik yaparken ne kadar büyük sevaplar kazanıyor. Efendim askerde nöbet çizelgesi yaparlar. İkişer saat, üçer saat yerine göre, zamanına göre, havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre efendim askerler sürekli nöbet tutar. Kimisi kaçırmak ister, kaçırmak ister, geçirmek ister.

ister, gitmemek ister, bahane uydurmak ister. Ama işte bak, İslam'da Allah rızası için nöbet tutmak ne kadar sevap. Tabii savaşta da bu böyle olur. Savaş olmayan zamanda da hudutlarda daima bekçiler bulunuyor. İşte o da efendim, hudutta bir şey olmadığı zaman beklenmesi de sevap. Arkadaki Müslümanlar, o nöbetçiler oraları bekliyorlar. Düşman gelirse tedbir alacaklar diye bütün hayat normal devam ediyor. Halk rahat ediyor. Onun için onların ibadetlerinden, yaptıkları hayırlı işlerden hep o bekçilere sevaplar verilir. O bakımdan Allah yolunda nöbet tutmak son derece sevap. Evet, böyle bir insanın gözüne de cehennem ateşi haramdır. Yani o cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek. Efendim cennete girecek, Allah'ın lütfuna erecek. Bu da güzel bir şey. Tabii özellikle nöbet tutan insanlar için, efendim hudutlarda, askerde efendim nöbet tutan insanlar için bir müjde bu. Birincisi de Allah sevgisiyle gönlünü dolmuş olan, Allah korkusuyla ağlayan insanların bu duygusal durumları, güzel incelikleri, zarafetleri, hassaslıkları tabii imanın kuvvetinden oluyor. O da hepimiz için bir müjde. Biraz da tabii teşvik. Böyle yani gönlümüzü çalıştırmayı öğrenmeliyiz. Hani insanın gönlü de çalışmalı. Gönlü de katı olmamalı, taşlaşmış olmamalı, ölmüş bir gönül olmamalı. Böyle bu güzel duyguları bilen, tadan, yaşayan bir gönül olmalı. Gönül çok önemli. Hocamız rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kotka Hazretleri o kadar uzun uzun dururdu ki bu gönül meselesi üzerine. Allah'ın en büyük nimeti insana gönlüdür derdi. Hani gönlüm kırıldı diyoruz ya, gönlümden şöyle geçti diyoruz ya, içi yani. İnsanın bu iç alemi, efendim, iç dünyası. Koca bir alem, koca bir dünya. Çok büyük bir nimet Allah'ın verdiği. Bir enteresan kabiliyet bu insanın iç dünyası. Böyle düşünebilmesi, böyle duygularının olması, gönlünün olması en büyük nimetlerinden birisi. İşte o gönlün hassas olması, o hassaslığın gözyaşlarına dönüşmesi onun cennetlik olduğunu gösteriyor. O kimsenin Allah tarafından büyük mükafatlara ereceğini gösteriyor. Gelelim üçüncüsüne. Ve hurmetin naru ala aynin gaddat an maharimillah. Yani bir göz ki Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri görmemek için, bakmamak için oraya gözünü kapatıyor. Kapaklarını kapatıyor, o tarafa bakmıyor. İşte böyle bir göze de cehennem ateşi değmeyecek. Yani o şahıs cehenneme girmeyecek. Bu da çok önemli sevgili dinleyiciler, sevgili akra dinleyicileri, kıymetli kardeşlerim. Biz ayrı bir ümmetiz. Ayrı bir terbiyemiz var, ayrı bir anlayışımız var. Allah'ın emirlerine uyuyoruz biz. Tabii Allah'ın kapatın dediği, örtün dediği uzuvlarımızı örteriz erkekler de, hanımefendiler de, beyefendiler de Allah'ın emrini dinlerler. Peki dinlemiyor. Mesela bir gayrimüslim ülkeye gittiniz veya bir gayrimüslimi gördünüz. İslami emirlere uymayan bir kimseyi gördünüz, dinlemiyor. Efendim bir manzara. Yani görülmemesi gereken bir manzara. Böyle bir manzara bazen şeyde de olur. Efendim mesela camdan içeri bakarsınız, ev halinde görürsünüz, bakmaması lazım. Kapıdan içeri bakar insan, içerideki ev halindeki kimseyi görür, bakmaması lazım. Yani öyle camdan kapıdan bakan insan evin içine izinsiz girmiş gibi günah işliyor. Yani sokakta giderken baksanız kapıdan içeriye, sanki kapıdan içeriye izinsiz girmiş gibi. Evet, polis bir şey demez ama ilahi polis diyor. Bu ceza oluyor, günah oluyor. Bakmaması lazım. Hani bazen farkında olmaz. Oturuşundan, kalkışından karşısındaki fark etmeden olur. Sen gene bakmayacaksın. Bazen örtündüğü halde açınır bir insan. Uyurken açınır. Efendim oradan oraya dönerken, ayağını efendim şey yaparken ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Efendim açıklığa, saçıklığa bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Gad an maharimillah. Gaddul basar. Bu gayin ve dat harfiyle yazılıyor. Gad gözü kapatmak demek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün

Rahatını sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Bu hadisin bu cümlesindeki bu edebi unutmayacağız. Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız. Böyle bir insan Allah rızası için böyle ne yapacağız biz? Biz nefsin hoşuna gitse bile haram olan şeye bakmamaya çok dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir husus oluyor bu devirde. Bütün Müslümanlar için önemli. Özellikle erkekler hatıra geliyor ilk başta. Haram olan efendim namahremlere bakmayacak ama kadınlar için de aynı şey bahis konusudur. Hatta Kadıköy'ün İşlek Caddesi'ne, çarşısına, pazarına gitmeye lüzum yok. Evin içinde de öyle. Televizyonda karşısına efendim bir müstehcen sahne geliverir insanın. Yani bakmamak lazım, gözü korumak lazım. Böyle Allah rızası için nefsi istese bile kendisine hakim olan kimsenin demek ki sevabı çok oluyor. O kimse cehenneme girmeyecek. Cennete efendim Allah tarafından mükafat olarak cennete sokulacak demek. Bu da güzel bir şey. Bu cümleden de bir güzel şey öğreniyoruz. Hepsi gözle ilgili. Dikkat ederseniz efendim birer birer bazı şeyleri öğreniyoruz. Ev diyor, yani rivayet ya öyle ya da şöyle, bir de böyle rivayet var veyahut aynun fukiyet fi sevilillah, Allah yolunda kazaya uğramış, kör olmuş bir göz. Bu da efendim cehenneme düşmeyecek bu kimsede. Neden? Allah yolunda savaşta gözünü kaybetti. Gazi oldu efendim. Mermi geldi, patladı, yüzüne geldi veyahut şöyle oldu, böyle oldu veya hararetinden şöyle oldu, böyle oldu. Efendim gözü görmez oldu. Zaten bu insanın şeyine, gözüne Arapçada kerimesi derler. Yani çok muhterem bir ikram, çok değerli bir uzuv. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Cebrail geldi, alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretlerinden bana bilgi getirdi. Efendim buyurdu ki, yani gözü gitmiş olan, yani gözü körelmiş olan, gözü görmeyen efendim bir insanın mükafatı efendim benim cennetime girmekten başka bir şey değildir. Yani cennetlik olacak ve ben nazarı ilave şey, benim cemalimi seyretmekle taltif olmayacak ahirette. Biliyorsunuz cennetin içindeki nimetlerin en muazzamı, en muhteşemi, en güzeli insanın cemalullahı seyretmesidir. Allah'ın efendim vecih-i pakine nazar etmesidir. Müşahide-i cemalullah'tır. O verilecek mükafat olarak gözü görmeyen bir kimseye. Tabii bu göz görmemek çeşitli sebeplerden oluyor. Hastalıktan oluyor, küçükten oluyor, doğuştan oluyor veyahut işte bir kaza sonucu oluyor. Özellikle Allah yolunda olmuşsa, Allah yolunda efendim feda olmuşsa, cihada gitmişken olmuşsa tabii o da efendim
daha büyük bir mertebe. O da cehennem ateşi görmeyecek. Allah-u Teala Hazretleri tabii dileriz ki cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Huzur ve saadetle sulh ve sükun içinde yaşamamızı nasip etsin. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel hadis-i şeriften aldığımız derslere göre kendi dini duygularımızı düzenlememizi

0: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
2: Farkında ol, Akra dinle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber.

0: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Merhaba değerli okurlar. Dün akşam Peygamber Efendimizin hayırda, imanda, infakta ve merhamette birbirleriyle yarışan zevcelerinin hayatlarından bölümler okuduk. Ve son olarak şiirden ve şairden, hatta hikmetten bahis açılmıştı. 52. bölüm. Asıl hikmet Allah'ın Resulü ile şair arasında, şiir ve şairin münteha noktasıyla kainat efendisi arasında riayeti fevkalade mühim sınırı tanıyabilmekte. O Allah'ın doğrudan doğruya Allah tarafından habercisidir. Şairse çok defa şaşkın ve aletinin merkezi hedefinden habersiz, haberi olsa

da habersiz, şahsi bir arayıcı. O bizzat Allah'ın ayetlerini okumaya memurdur. Şair ise insan ruhunun habersiz bükülüşlerini bestelemeye. O Allah'tadır. Şair umumi ve iptidai manasıyla insanda. Bu ölçüyle Allah'ın sevgilisi bir takım yakınlıklar ve benzerlikler gibi görünen şeyler içinde şiir ve şaire arşın toprağa uzak olduğu kadar ırak ve münezzehlik aleminde. Böyle olduğu içindir ki Medine'de Peygamber Mescidi yapılırken bir şevk anı içinde okudukları bir iki mısradan başka hiç şiir söylememişler, yalnız başkalarının şiirlerini okumuşlar, okutmuşlar, dinlemişler, sevmişler ve lütuflandırmışlar. Nicelerine olduğu gibi bu hikmete de akıl erdiremeyen ham ve kaba softa, Allah Resulü'nü hicvedici küfür şairlerine karşı inen ayeti topyekün şiir ve şaire sanmış ve Allah Resulü'nün en fazla lütuflandırdıkları ve temellendirdikleri bir müesseseyi batırmaya savaşmışlar. Böyleleri o nura layık değil. Ona layık olabilmek kimsenin haddine düşmemiş ama böyleleri layık olabilmenin iktidarsızlığına da layık değil. Her şeyin üstünde olan o, müstesna, bütün Arap çerçevesi, Kureyş topluluğu, ihtiyarı ve genciyle, kadını ve kızıyla, çoluğu çocuğuyla, baştan başa şair. Baştan başa kelam ve şiir zevkinin kahramanları, kelam harikasına üstün insani marifete inanmış büyük ruhlar. Zaten böyle oldukları için değil midir ki şahit olacakları mucize, şiirden ve her türlü insani kelam harikasından münezzeh Kur'an. Sahabilerin, arkalarından tabilerin ve nice büyük velilerin çoğu şair ve şiir zevkinin en ileri irfanına sahip. Başta Hazreti Ali. Saçlarım bembeyaz oldu da hırsımın başı beyazlamadı. Dünya isteklisi yalnız yorulduğu, didindiğiyle kalır. Ne oldu bana ki göz diktiğim dereceye çıkar çıkmaz gözlerim daha üstüne takılıp kalıyor. Allah için söyle, zevk ve sefanın uğuldattığı nice evden geçtiğinde etraflarını ölüm kuşlarının dolandığını görmedin mi? Ve oğlu İmam Hüseyin, uğradığın dertlerden mahluklara şikayeti kes. Merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olursun. Daha kimler ve neler? Ölüm yatağında kızlarına ölümden sonra okuyacakları mersiyeleri hemen okumalarını emreden ve hepsini hazır bulan büyük baba Abdülmuttalib'i 6 kızıyla beraber unutabilir miyiz? Arap'ta ve hususiyle Kureyşlilerde şiir sanattır ve bu Arap lisanı ile başkaları sürünürken uçan adam, o bu kanattan da müstani, nur. Şiir bizzat ve topyekün, en has ve en halis ruhu ve olanca gayesi ve cevheriyle onun sahabisidir. Onun ve ona bağlı hikmetlerin bestecisi. Şair, Allah tarafından iclas edilmiş, o ebediyet sultanının bütün kainatı süpürücü harmanisinin eteklerinde gayiplerden ürperti alan ve veren bir duygu teşrifatçısından başka ne olabilir? İşte bir harmeni nur olup nü eflak, hurşidi kapattı pertevi hak. Yedi felek bir nur harmanına döndü de toprağın pertevi güneşi kapattı diyen Şeyh Galip. Önünden akan suyu, başını taştan taşa vurup gezer avare suyu, esiri bir mana akışı halinde mefkureleştirdikten sonra onu Ahmet-i Muhtar'ın yoluna girmiş gören Fuzuli ve daha niceleri, bu vazifeyi yaşayanlardan. Şairleri başlıca üç kişi. Pek çok ama mesleki temayüz ifadesiyle başlıca üç kişi. Bunlar Ka'b bin Malik, Abdullah bin Revaha, Hassan bin Sabit. Küfürden gelen nazım oklarını iman şiirleriyle karşılayanlar, püskürtenler ve küfrün ciğerini delik deşik edenler. Yoksa işaret ettiğimiz gibi zaman ve mekanına göre hemen her sahabi kılıcını şiir kınında muhafaza eden bir kahraman. Seleme, Allah'ın Resulü ile Hayber gazasına çıktık. Gece gidiyorduk. Sahabilerden biri amirden şiir okumasını istedi. Kendi şiirlerinden parçalar. Amir devesinden indi ve şiirinden okumaya başladı. Araplarda adettir. Deve yanında yürüyerek şiir okurlar. Hem insan haz duyar hem de deve coşar. Bir coşmadır ki başladı. Allah'ın Resulü bu hali uzaktan görünce sordular. Kim şiir okuyarak develeri coşturan? Amir ey Allah'ın Resulü. Allah'ın rahmeti ona olsun.
Bunun üzerine bir sahabi atıldı. Ey Allah'ın Resulü, ettiğin dua ile amire cennet vacip oldu. Ne olurdu bu duadan biz de pay alabilseydik. Hayber'den sonra Kabe'yi tavaf ettikleri zaman lebbeyk sesleriyle yokuş aşağı inilirken Allah Resulü'nün devesini çeken bir şair, Abdullah bin Revaha. Tam Mekke'ye girilirken çipil gözlerle bakışan müşrikler iki tarafı tutmuş. Şair en keskin mısralarını yüksek sesle okumaya koyuldu. Manzarayı gören Ömer atıldı ve dedi, Allah Resulü'nün önünde şiir mi okuyorsun? Allah Resulü, bırak Ömer dediler. Okudukları kafirlere ok atmaktan daha tesirli. Allah Resulü'nün medihleri için yazılmış ve şairine kainata bedel bir hediye kazandırdığı için de ismi Bürde kasidesi kalmış meşhur şiir. Bürde hırka demek. Allah'ın sevgilisi bu şiirin sahibine kendi hırkalarını hediye ettiler. Ka'b bin Züheyr Arap'ın büyük şairlerinden ve küfür tarafından. Allah'ın kendisine verdiği tılsımlı silahı Allah Resulü'nün aleyhine kullanıyor ve Müslümanların gönlünden kan gütmesine sebep oluyor. Babası Züheyr de büyük şair. Bir gün bir rüya görmüş. Gökten bir ip uzatmışlar, koşmuş. Tutunmak, yapışmak istemiş, olamamış, yetişememiş. Züheyr, kitap ehliyle yatıp kalkan bir hakim olduğu için ona her türlü insanlar rüyasını şöyle tabir etmişler. Züheyr, kitap ehliyle yatıp kalkan bir hakim olduğu için ona bu türlü insanlar rüyasını şöyle tabir etmişler. Ahir zaman peygamberi gelecek ve sen ona yetişemeyeceksin. Züheyr oğullarına şu nasihati vermiş. Her alamet gösteriyor. Bir büyük nebi gönderecek Allah. Ben yetişemeyeceğim zahir. Siz ona iman ediniz. Böyleyken Ka'b ve kardeşi Allah'ın Resulüne inanmadılar ve babalarının öğüdünü olsun hatırlamadılar. Kardeşi ben gidip şu nübüvvet davası eden insanı bir göreyim dedi ve gitti. Ve onun meclisine girer girmez Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Taif'ten döndükleri zaman da kardeşine haber yolladı. Hemen gel ve Müslüman ol, çekinme. Çünkü o tevbe edenleri ve hakka gelenleri affeder. Ka'b, Allah Resulü'nün fermanıyla her nerede görülürse hemen öldürülmesi gerekenlerden. Ka'b Medine'ye geldi. Allah Resulü'nün etrafındaki sahabiler halkasının yanına sessizce diz çöktü. Kimse ona bakmıyor. Allah'ın sevgilisine hitap etti. Ey Allah'ın Resulü! Ka'b bin Züheyr küfürden dönmüş ve günahlarına tövbe etmiş. Kapıda senden af ve eman istiyor. Ne buyurursunuz? Huzuruna getirsem tevbesini kabul eder misin? Evet, Ka'b benim. Kılıcına davrananları Allah'ın Resulü bir işaretiyle hareketsiz bıraktılar. Ve Ka'b dizüstü meşhur kasidesini okudu. Ka'b, sen Resulsün, alemin ziyalandığı nur. Hak ve batıl arasını kesen Allah'ın kılıcı. Ka'b gönlünün bütün şahlanışıyla okuduğu kasidesinde buraya gelince Allah'ın sevgilisi arkalarındaki hırkayı çıkarıp Ka'b'ın üstüne attılar. Ka'b bin Züheyr'in üstüne ebediyet düşmüştü. Muaviye'nin halifeliğinde bu hırka için Ka'b'a 10 bin akçe gönderildi. Fakat onun peygamberliğini kabul ettiği andan itibaren şiirin hakikatini bulan büyük şair Ka'b şu cevabı verdi. Allah Resulü'nün hırkasından ayrılamam. Ka'b'ın ölümünden sonra Muaviye o hırkayı 25 bin akçeye varislerinden satın aldı ve işte o hırka sultan elinden sultan eline geçerek bugüne kadar geldi. O, Kur'an'ı bildiren, kendi şahsi belagat ve fesahatı içinde şiirin varamayacağı mana iklimlerini şairlikten münezzeh olarak fethetmiş ve beyan aliminin üstüne çıkmış sonsuzluk bayraktarı. Şiiri sevdiler ve ona gerçek istikametini verdiler. Fakat Kur'an'dan, Allah'ın kelamından sonra bu mucize karşısında şairin dili tutuldu. Hazreti Ömer halifeliğinde Hasan bin Sabit'e sordu. Hasan, niçin şiir söylemez oldun? Kur'an'dan sonra ağzım kilitlendi ya Ömer. Ahlak ve adet. Allah sevgilisinin azim bir ahlak üzere olduğunu, onu ahlakların en azimi içinde yarattığını bildiriyor. Ahlak mefhumunun yanında kullanılmasına Arapçada hiç alışılmamış olan azim sıfatı burada titreticidir. O bir kuldur ve bu azim ahlaksa onda Allah'ın ahlakı. Derinleşmek ihtimali olsaydı tecrübe ederdik. Fakat bırakıyor ve düpedüz ölçüyü veriyoruz. O Allah'ın bizzat kendi ahlakıyla ahlaklandırdığı en üstün mahluk, gaye insan ve ufuk peygamber.
Sadece o değil, onun ahlakına tevarüz edebilenler aynı ahlakla ahlaklanırlar.

0: Emir, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Hadis meali, ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine ilahi marifet kapısının eşiği, bu ahlak yerine gelince kapı açılır. Başta da kaydettiğimiz gibi yanlışlıklar boyunca sert senfonileri beslemekten ve tek hayırlı iş olarak birbirinin yanlışını yakalamaktan başka rolü olmayan felsefenin kulakları çınlasın. Onun iki gayesi vardır, nizam ve ahlak. Herkes ve her şey isteklisi olduğu rüyanın hakikatini İslam'da bulsun. İsimleri: Allah'ın ahlakı. Bütün güzel isimler benimdir diyen Allah'ın ahlakını isimlerinden sezebiliriz. Onun da ahlakını yüzlerce isminden birkaçıyla hecelemeye çalışalım. El-Eşca, en şecaatli. El-Ahsen, en güzel. El-Ecved, en cömert. El-Rahim, merhametli. El-Müstakim, doğru. El-Haşi, huşu içinde. El-Rauf, okşayıcı. El-Razi, rıza içinde. El-Rahmet, rahmetin ta kendisi. El-Af, affın ta kendisi. Et-Tahir, temiz. Es-Sabir, sabırlı. El-Mütevekkil, tevekkül içinde. El-Mustafa, süzülmüş. El-Müstafir, istiğfar edici. El-Halim, yumuşak. Es-Sadık, sadakatli. İş sayıya düştü mü, namütenahiyi bulmalı ki o bulunsun. Namütenahi çizgili o ahlak bütününün yine birkaç ana köşesi: yakıcı edep, haya, titretici af, müsamaha, merhamet, ağlatıcı tevazu, tevekkül, kanaat, ürpertici sadakat, emanet, istikamet, hayat verici muaşeret, ünsiyet, beşaret, hayran kılıcı rikkat, nezaket, letafet, tılsımlayıcı zarafet, tavır, asalet, esir edici semahat, ikram, mürüvvet, sarsıcı vekar, heybet, şecaat. Ve ruhumuza düğümlü her güzel edada son hat onun. Hadis meali, Allah size fert fert ahlakınızı taksim etmiştir, rızkınızı böldüğü gibi. Allah'ım, dışımı güzel ettiğin gibi içimi de güzel eyle.
1: Okudukça eser: Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk emir, ilk söz, ilk kelam, ilk müjde. 40 yıllık hayatına gelmiş gelecek en büyük güzellik. Oku, anla ve anlat. Sen olmasaydın kainat tecelli etmezdi sonsuzluk güzergahında. Sen olmasaydın atan Adem'in eşya bilgisi ummanda yitik bir hazine. Ve sen olmasaydın büyük bir boşluk, karanlık ve debdebe. Heyhat, sen olmasaydın ne öğrenebilirdik ne de yaşayabilir. Ve sen 63 yıllık sonsuzluk, alemlere rahmet, dünyaya rehber, ahirette şefkat. Yaşa, öğret, yaşat. Ey sevgili, en sevgili, dünya sürgününde alemleri öğreten, yol gösteren eşsiz rehber.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Bildiğimiz gibi ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda peygamberdir. Allah-u Teala insanlara doğru yolu göstermek, insanlara yaşama kılavuzu olmak üzere kutsal kitaplar göndermiştir. Ancak bu kutsal kitaplarda her şey anlatılamazdı veya bu kutsal kitapların hayata geçişinde sorunlar olabilirdi. Bu sebeple peygamberleri de örnek insan olarak bu anlatılanları, yazılanları göstermek üzere görevlendirilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da izlere örnek olarak gönderilmiştir. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e yaşayan Kur'an diyoruz veya Hazreti Ayşe'ye soruyorlar, Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı deyince, siz Kur'an okumuyor musunuz diyor ve onun yaşadıklarının Kur'an olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman ben nasıl yaşayayım, neyi yapayım, neyi yapmayayım diyorsa Hazreti Peygamber'e bakıyor. Efendim, sevginin tanımına baktığımız zaman bir kişi veya nesneye ilgi ve bağlılığa yönelten duygu diye tanımlayabiliyoruz. Demek ki buradaki anahtar kavram ilgi ve bağlılık. Eğer ben bir şeyi seviyorsam ona ilgi gösteririm, ona bağlı kalırım. Şimdi sevgiyi gerçekten açıklamakta yarar var. Çünkü sevgiler de karışmaya başladı. İnsanların hoşa gitme hallerine sevgi demeye başladı. Hoşa gitme sevgi değildir. Örneğin bir resim görürüz, beğeniriz, hoşumuza gider. Bir elbise görürüz, hoşumuza gider. Ama o seviyoruz anlamına gelmez. Bir çiçek görürüz, bir güzel söz duyarız, bir film görürüz, beğeniriz ama bu sevgi değildir. Sevgi bunun üzerinde bir şeydir. Sevgi nedir? İlgili olmak ve bağlı olmak. Sevgi dediğimiz şey, evet, soyut bir kavramdır ama sevgiyi ortaya çıkaran, sevgiyi gösteren bir takım davranışlar vardır. Hazreti Peygamber'e bu açıdan baktığımız zaman Hazreti Peygamber çocukları severdi, hanımını severdi diyoruz. Bir hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Bir erkek hanımına, hanım da kocasına sevgiyle baktıklarında Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının ellerini tutarsa her ikisinin de günahları parmakların arasından dökülür gider buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi demek ki sevgide bir karşılıklı bakış var. İşte bu samimi bakışı Hazreti Peygamber teşvik ediyor ve günahlarının döküleceğini söylüyor. Şimdi demek ki sevginin ifadesi sevgiyi merhametli bir şekilde bakmak. Ne yapacağız? bunu somutlaştıralım. Çocuğumuzu karşımıza alıp gözlerinin içine bakarak konuşacağız. Hazreti Peygamber'in. Veya karı koca birbirisiyle konuşurken gözlerinin içine bakarak konuşacak. İşte bunu kim söylüyor? Hazreti Peygamber'in örneğinden gösteriyoruz. Şimdi sevginin bir şeyi de dokunmaktır. Şimdi dikkat ederseniz çocuklar mesela gelir yapışırlar. Dolayısıyla sevginin ifadelerinden bir tanesi de dokunmaktır. Buradaki tabii aileden, mahremden bahsediyoruz. Karı kocanın el ele tutuşmasının günahlarına vesile olduğunu biz Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de buna yönelik ayetler olduğunu görüyoruz. Örneğin Bakara suresi 187. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey müminler, eşleriniz sizin için, siz de eşleriniz için bir elbise gibidir. Nedir elbise? Çok yakınsınızdır. Olumsuz çevre şartlarından, kötülüklerden, günahlardan birbirinizi korursunuz. Ayıpları örtersiniz ve güzelleştirmenize yardımcı olursunuz şeklinde ayet-i kerimeyi görüyoruz. Yine Rum suresi 21. ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kaynaşmanız, sükun bulup durulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de Allah'ın

0: varlığının ve kudretinin delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır. Demek ki burada sükun bulmak, kaynaşmak için sevgi ve merhamet var etmesi Cenab-ı Allah'ın delillerinden sayılıyor. Yani ailede eşler birbirinde bunları bulacak, sevgiyi ve merhameti bulacak. Peki bu sevgiyi göstermenin yolları nelerdir? Çölde yaşayan Bedevilerden bir grup insan Hazreti Peygamber'e gelmişlerdi. Orada Hazreti Peygamber'in çocukla öptüğünü görünce siz çocuklar öpüyor musunuz diye sordular. Efendimiz de evet diye buyurunca şaşırdılar. Biz hiç böyle bir şey yapmayız deyince Resulullah şu anlamlı cümleyi söyledi. Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp atmışsa ben ne yapabilirim ki? Dolayısıyla bu tür örneklerden anlıyoruz ki sevginin ifade edilmesi gerekir. Yine Hazreti Peygamber'in yanında sahabilerden birisi şöyle dedi Peygamber Efendimiz'e, ben falan kişiyi seviyorum dedi. Peki ona sevdiğini söyledin mi? Hayır deyince git ona sevdiğini söyle dedi. O da onun üzerine Allah için ben seni seviyorum dedi.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Şimdi sevginin ifade edilmesi sevgiyi, aradaki sevgiyi artırır. Toplumumuzda bu sevgiyi ifade etmede sorun var. Özellikle aile içinde hanımlar bu sevgi ifadelerini çok önemsiyorlar. Sevildiklerini kulaklarıyla duymak istiyorlar. Onun için bunu ifade etmek lazım. Peygamberimizden yine öğreniyoruz ki sevdiğinize sevginizi ifade edin. Bu aranızdaki sevgiyi, muhabbeti artırır. Özellikle erkeklere şunu söylüyoruz. Ara sıra da olsa hanımınıza sevdiğinizi ifade edin. Ve yine bir hadis-i şeriften yola çıkarak bir başka maddeyi de açıklayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki musafaha ediniz, yani tokalaşınız. Böylece kalplerinizdeki kin gider. Hediyeleşiniz ki birbirinize karşı muhabbet hasıl olsun ve aradaki düşmanlık sona ersin. Sevgiyi ifade etmenin yollarından bir tanesi de hediye vermektir. Önemli olan hediyede büyüklük küçüklük değildir, hatırlamaktır. Seven insan sevdiği insana yardımcı olur. Şimdi ben seni seviyorum ama senin sıkıntılarını paylaşmıyorum. Böyle bir sevgi olamaz. Dolayısıyla seven insan karşısındaki, yani karı kocanın birbirinin sıkıntılarını paylaşması gerekiyor. Sıkıntılar nedir? Bir, konuşmakla halledilebilecek sıkıntılar. İkincisi, iş, davranış olarak ortaya çıkan sıkıntılar olabilir. Burada işte yine Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman şu rivayetleri görüyoruz kitaplarda. Peygamberimiz elbiselerini yamar, evi süpürür, keçileri sağar, çarşıdan alışveriş yapar, ayakkabılarını ve delik su kaplarını tamir ederdi. Develeri bağlar, onların yemlerini verirdi. Ev işlerine yardım ederdi. Arkadaşlarının da bu konuda kendisini örnek almalarını isterdi. Bu bir peygamberin sünnetidir. Şimdi diğer sıkıntıları paylaşma ise günlük sorunları paylaşma. Burada tabii kadın ve erkek arasında farklılıklar var. Erkek konuşmak istemez, içine kapanıp kalmak ister ama kadın konuşmak, paylaşmak ister. Gözünün içine bakarak el ele böyle samimi bir şey içerisinde 5-10 dakikada olsa onun günlük konuşmalarını, sıkıntılarını dinlemek gerekiyor. Bunu yaparken de tabii paylaşmak amaçlanmalı. Eğer hanım daha anlatmadan ben sana demedim mi diye cümleye başlarsanız burada sorun başlıyor. Halbuki kadın size sadece onu paylaşmaya anlatıyor. Akıl verilsin diye anlatmıyor. Biz erkekler bunu çok yapmıyoruz. O anlamda tavsiye ediyoruz. Demek ki sevginin ifade yolları var. Bunlardan bir tanesi de yardımcı olmak, paylaşmak. Seven insan bağlı olur. Ama bu bağlı olmak aşırı olmamak üzere, yani nasıl diyelim, onu düşünmek, onun sorunlarıyla ilgilenmek, evin dışında bazı şeyler aramamak. daha açık konuşursak, evde olması gereken şeyleri dışarıda aramamak. Sevgi dediğimiz şey evde olmalı. Erkek veya hanım sevgiyi dışarıda aramamalıdır. Evde olması gereken şeyleri, mutluluğu evde bulmalı. Hazreti Peygamber'in aile içindeki davranışlarından bahsediyorduk. Hazreti Peygamber zaman zaman eşi ve çocuklarıyla istişare etmiştir. Rivayetlerden anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in mesela bir takım ev işlerinde aile bireyleriyle istişare ettiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber evin içerisinde şakalaşırdı. Hazreti Peygamber'in işte meşhur şakaları vardır. Bir defasında yaşlı bir hanım gelip Peygamberimize cennete girmesi için dua etmesini istemiştir. Peygamberimiz hiçbir yaşlı kadın cennete gidemeyecektir buyurmuştur. Bunun üzerine hanım ağlamaya başlayınca Hazreti Peygamber gülümseyerek cennete girecek herkesin 30 yaşında olacağını söyleyerek gönlünü almıştır. Yine Hazreti Peygamber çocuklar arasında ayrım yapmamıştır. Maalesef toplumumuzda bir şekilde zaman zaman bu ayrım yapıldığını görüyoruz. İşte kız erkek ayrımı yapılıyor, büyük küçük ayrımı yapılıyor, itaatkar ve işte itaatkar olmayan gibi ayrımlar yapılıyor. Halbuki bu konuda kız erkek ayrımı yapılmaması özellikle vurgulanıyor. Hazreti Peygamber'in yanında büyüyen Zeyd, Hazreti Peygamber'le ilgili çok rivayetler anlatmıştır. Ve o yanında yetiştiği insan onunla ilgili hiçbir şey yapmamış ve kendisi köle olarak satılıp gelindiği için anne babası gelip almak istedikleri zaman Hazreti Peygamber onu serbest bırakmıştır. Yani isterse benim yanımda kalıp isterse sizinle dönebilir dediği zaman Hazreti Zeyd Hazreti Peygamber'in yanını tercih etmiştir. Bundan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber öyle güzel bir ortam oluşturmuş ve Hazreti Zeyd kendi öz anne babası yerine Hazreti Peygamber'in evini tercih etmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklarını takip ederdi. Hazreti Fatıma evlenmiş olmasına rağmen gidip sabah namazında gidip onu namaza kaldırdığına dair rivayetler var. Dolayısıyla bir baba olarak çocuklarıyla sorumluluğu demek ki hiçbir zaman bitmiyor. Bu karşı tarafı rahatsız etmemek üzere her zaman takip edip iyilikle, güzellikle onun iyi davranışlar yapmasına, güzel davranışlar yapmasına vesile olmak gerekir şeklinde anlamak daha uygundur diye düşünüyorum.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, İdareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir. Ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi, benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bunun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım.
1: Akra.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Belagat. Belagat, genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize, az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için 4 öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sanma ey haceki senden zerru sin isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar, para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse, o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede, bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de, sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar, bir nur yanmaya başlar, yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar, yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar, yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar, duygulanmaya başlar, yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime, yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabii anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabii çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hastaysa tedavi. Hastalığını giderecek ilaçları arayacağız.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Hud suresi 36 ile 67. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım, biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi, onlarla dağlar gibi dalgalar için

0: de seyrederken, Nuh, bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için "Uzak olsunlar, yok olup gitsinler," denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi: "Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin." Allah buyurdu ki, "Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum." Denildi ki, "Ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır." Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın." Dediler ki, "Ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz." Hud dedi ki, "Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 36 ile 67. ayetlerini dinlediniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır.

0: yiyenler vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akramedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Kongre'nin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılığı

0: güvenlik desteğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke anlaşmasının farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yapay zeka kullanımı eleştirel düşünmeyi etkiliyor mu? Yeni bir araştırma yapay zeka araçlarının sık kullanımı ile eleştirel düşünme becerileri arasında olumsuz yönde bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında farklı yaş ve eğitim seviyelerinden 666 kişiyle anket ve görüşmeler gerçekleştirildi. Bulgular, yapay zekaya daha fazla güvenen kişilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçen testlerde daha düşük puanlar alabildiğini gösterdi. Çalışmada özellikle genç katılımcıların yapay zeka araçlarını daha sık kullandığı, 46 yaş ve üzerindeki katılımcıların ise bu araçları daha az kullandığı belirlendi. Yapay zekayı daha az kullanan ve daha ileriki yaştaki katılımcıların eleştirel düşünme testlerinde daha yüksek puan aldığı görüldü. Uzmanlar bu durumu bilişsel yük boşaltma kavramıyla açıklıyor. Buna göre bireylerin bazı bilişsel görevleri yapay zeka gibi dış kaynaklara devretmesi, derin ve sorgulayıcı düşünmeye ayrılan zihinsel çabayı azaltabiliyor. Araştırmacılar yapay zekanın öğrenme süreçlerinde faydalı bir araç olabileceğini ancak teknolojinin eleştirel düşünmenin yerine geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma yapay zeka ile etkileşimde sorgulama, analiz ve değerlendirme becerilerini destekleyen eğitim yaklaşımlarının önemine dikkat çekiyor. Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabiliyor. Mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında dikkat çekici bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada özellikle boyun, üst sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirlendi. Çalışmaya göre ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de olumsuz etkiledi. Araştırmacılar, telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Uzmanlar oyun sırasında kısa molalar vermenin ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmanın fiziksel sağlık açısından önemli olduğunu belirtiyor. Yalnızlık yaşlılarda dijital bağımlılık riskini artırıyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yalnızlık ve dijital bağımlılık riski de gündeme geliyor. Araştırmalara göre yaşlıların internet kullanımında son yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor. Dijital araçlar, aile ve toplumla iletişimin sürdürülebilmesine katkı sağlarken, bilinçsiz ve uzun süreli kullanım yeni riskleri de beraberinde getirebiliyor. Yaşlıların yapay zeka araçlarına yöneliminin de arttığı belirlenirken, özellikle sağlık konusunda doğrulanmamış veya yanıltıcı bilgilere maruz kalma riskine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, dijital araçların yaşlıların sosyal hayatının yerine geçmemesi, aile ve toplumla doğrudan bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlılara yönelik sosyal destek, evde bakım ve gündüzlü hizmetlerin geliştirilmesinin önemine işaret ediliyor. ABD'lilerin %73'ü yapay zekadan endişeli. ABD'de yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün yapay zekanın gelecekte insanlar için oluşturabileceği risklerden endişe ettiğini ortaya koydu. 1202 kişinin katıldığı ankette katılımcıların %38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik oluşturabileceği tehditler konusunda çok endişeli olduğunu belirtti. Biraz endişeli olduğunu söyleyenlerin oranı ise %35 oldu. Böylece yapay zekanın insanlık için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyanların toplam oranı %73'e ulaştı. Ankete katılanların %25'i ise bu konuda endişe taşımadığını ifade etti. Öte yandan katılımcıların %74'ü yapay zeka şirketlerinin yöneticilerine güvenmediğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları

0: yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Kırklareli 19, Bursa 20, Kocaeli 21 derece. Ege bölgesinde İzmir 25, Afyonkarahisar 15, Manisa 23 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 25, Antalya 27, Hatay 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 17, Nevşehir 13 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 18, Düzce 20, Zonguldak 19, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya ve Trabzon 19, Rize 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 17, Malatya 19, Van 18, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 21, Mardin 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometreleri arasında, İnegöl-Bozüyük yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde, Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34, Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1, Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56, Ofçay-Karakaraçam yolunun 20 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.14, 1 avro 55.31 TL, altının gramı 6609 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programı sizlerle. 16.30'da Hayatın İçinden Hikayelerle Sırça Köşk. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 22'de Divan Aşk programı yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1-

İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Ayetlerle Cuma günü duaları.

0: Raciun.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır." diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken

0: Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minas sacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: Tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minîne allazîne ya'melûnas salihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ

0: الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.

0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâthe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ'. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ekmekte maya kullanıyoruz. Ne işe yarıyor maya? Ekmeğin kabarmasını sağlıyor. Peki nasıl kabarıyor? İçindeki maya ekmekteki bazı gıda ürünlerini, şekerleri, enerjisi için alıyor ve sonuçta etil alkol ve karbondioksit gazı üretiyor. İşte üreyen, ortaya çıkan gaz ne oluyor? Hamurun içerisinde kabarcıklar oluşturuyor ve hamurun, ekmeğin kabarmasını sağlıyor. Bu mayaların, bakterilerin ürettiği alkolü arabalara benzetebiliriz. Arabalar ne yapıyor? Enerji kaynağı olarak benzin kullanıyor. Sonra egzozundan bir duman çıkıyor. Sonra egzozundan birkaç damla su damlıyor. İşte bakterilerde, mayalarda, bu mikroorganizmalarda içinde bulundukları ortamdan şeker ve bazı besin maddelerini tüketirler, yerler. Sonuçta gaz çıkabilir, karbondioksit gazı, başka gazlar da çıkabilir. Ayrıca alkol gibi bazı yan ürünlerde oluşuyor. Efendim peki bu oluşan alkolün, gıdalardaki alkolün sağlığımız açısından bir zararı var mıdır? Oluşan alkol miktarı çok düşük olduğu için sağlığımız açısından bunların bir zararı yoktur. Çünkü metabolizmamız bunları kolayca eritebilir, metabolize edebilir, parçalayabilir ve enerji kaynağı olarak kullanır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hat düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akramedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Kongre'nin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programı sizlerle. 16.30'da Hayatın İçinden Hikayelerle Sırça Köşk. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 22'de Divan Aşk programı yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz efendim. Bugün programımızda yine her zamanki konuğumuz Ayşen Gürcan bizimle. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bugün Rabbimizin hangi isminin yansımalarını öğreniyoruz sizden Allah nasip ederse?
2: Bugünkü ismimiz Zülcelal'i ve İkram.
1: En muhteşem isimlerden bir tanesi. Hepsi muhteşem. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum belki ama.
2: Hakikaten programımızda işlediğimiz hangi isim varsa diğer tüm isimleri kapsıyor. Ve diğer isimlere göre bakıldığında da o güne has bir önceliği ve özelliği oluyor doğrusu.
1: Her bir isim bizi gerçekten çok güzel bir yola kılavuzlayıcı, özellikleri, mahiyeti haiz. Hakikaten muhteşem bir şey Rabbimizin esması.
2: İyi ki de bize isimlerini öğretmiş.
1: Evet.
2: Eğer anlatmasaydı kendi kendimize bulamazdık.
1: Bu mahiyetiyle hele hiçbir şey anlayamazdık ya. Hocam.
2: Şimdi biliyorsunuz her şey kanatlıdır, evet. Kutupludur. Allah dışında yarattığı her mahlukat ya çift kutupludur, hı-hı, ya zıt kutupludur. Ya da hem çift kutbu vardır hem zıt kutbu vardır. Bu kutup özelliği ilk programımızda Esma'nın anlaşılabilmesinin esasını da anlatırken bahsetmiştim. Biz bir şeyin ne olmadığı ya da onun zıttıyla olduğunda ancak kavrayabiliyoruz. O yüzden de Esma söz konusu olduğunda hep şöyle bir literatür ikili şey yapmıştır. Cemal sıfatları, celal sıfatları,
1: evet,
2: diye. Ve bu anlamda celal isimleri ya da celal sıfatları hepimizi ürkütmüş ve korkutmuştur. Ve hatta bazen yanlış anlamalara bile götürebilir. Yani Allah'ın bir anda güzel, onun karşıtı çirkin diyemeyiz. Ne diyeceğimiz konusunda bile, oysa Kur'an'ı incelediğinizde hiç literatürdeki bu eğilimi görmezsiniz. Bunun en baştaki delili de bu ismidir. Zülcelal'i ve İkram.
1: Celal ve İkram.
2: Bir kere bütün isimler, hani bu baktığınızda Er-Rahman, Esselam, işte El Hakim, El Gafur,
1: El Vedud.
2: El Vedud. Bu hep el takısıyla gelmiştir ve kendisine has ismidir. Ama El Celal ismi tek başına gelmez. Yoktur da. Kur'an-ı Kerim'de onun tanımlaması olarak iki yerde gelir ve zul takısıyla gelir bir kere. Zul takısı elden farklıdır. Yani sahiplik şeyi, mesela rahmet sahibidir olarak gelir. Lütuf sahibi olarak gelir. Rabbimizin isimleri zul takısı.
1: Takısıyla
2: İntikam sahibi olarak gelir mesela. Züntikam. Ki müntakim ismini biz ona göre veririz ama yani müntakimi de söyler gerçi Kur'an-ı Kerim, yani intikam alıcı o noktasında. Zu takısıyla Celal isminin gelmiş olması onun esas hükmedici değil sahibi olması adına ve de İkram ismi el-ekrem olarak değil vel ikram, ikram, yani zu ismin takısıyla gelseydi iki ayrı isim olurdu. Oysa zu takısı sadece Celal isminin başında olmuş olması bize şunu gösteriyor. Celalettin'in ikramla bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Önce isterseniz şeyi bir bakalım. Celal haşmet, azamet, kudret ve tecelli mesela oradan gelir. Tecelli ettiği an diyor ki Hazreti Musa Tur Dağı'nda, hani görsem
1: seni göreyim.
2: Dağa bak diyor. Ve orada tecelli ismi, tecelli şey fiili gelir. Tecelli etti ki dağ neredeyse un ufak oluyordu ve bayıldı. Yani düşünün, Celal isminin tecellisinin şeyi o.
1: Neticesi.
2: Tahayyül etmek mümkün değil.
1: Cesaret eden bir Hazreti Musa idi. O da güç bulamadı.
2: neredeysedir zaten, evet, olmamıştır.
1: Neredeyse.
2: Rabbimiz vel ikram şeyiyle ona ikram etmiştir. Onun bu cesaretinin neye mal olabileceğini ona, evet, tecelli ettirmiştir. Tabii biz dolayısıyla Celal isminin tezahürlerini görmüyor muyuz? İsviçre'ye bir görev için gittiğimde bir şelaleye götürdüler beni. Ben tabii şelaleyi hep hani yukarıdan akan bir şey olarak biliriz ya.
1: Öyle değil midir?
2: Bir homurtu duydum. Yani yaklaştıkça bir köprünün üzerinden yürüyerek geçiyoruz. Nasıl hızlı giden bir su? Hayatımda öyle akan bir su görmedim. Koşturuyor ve koştururken debisi çok yüksekti. Homurtuyla gidiyor. Ve kenarına taşlı merdiven yapmışlar. Hayatımda o kadar Celal isminin sudaki karşı, yani parmağınızı koysanız alıp götürür. O kadar kuvvetli akıyor ki inişi çok yüksek değil. Fakat o debi yüksekliğinden resmen bir perde oluşuyor.
1: Çok yoğun da su şeyi de fazla demek
2: çok
1: ki.
2: Çok kuvvetli. Yani hayatımda orada ettiğim duayı ve korkuyu anlatamam. Keza bir Allah göstermesin ama bir deprem tecrübesi olanlar bilir. Yani yapacak hiçbir şeyiniz yoktur.
1: Tamamen çaresiz kalacağınız
2: ya da rüzgar,
1: rüzgar,
2: fırtına, yani her şeyi götüren. Ya bakarsınız ki Allah'ım, yani bu onun bir anlamda kudretini, azametini, haşmetini hissetmemek mümkün değil. Ama bunu o hissi de, bunu keyfiyeten, bunu rastgele yapan, bu azametini bize
1: zorbalık için kullanan
2: değil,
1: asla değil.
2: Tam tersi. Musa onu gördü ki peygamberliğinin ve Rabbinin gözle görülemeyeceğinin bilgisini ikram olarak aldı. Biz yaşadığımız bir sertlikte, bazen bir celal sıfatıyla yaşadığımız bir yokluk ya da bir mağduriyet, biliriz ki bize aslında o bir ikramdır. Neye ikramdır? Bize vesile olduğu şeyler ikramdır. Eğer biz onda mesela Hazreti Yusuf gibi bir hapse girse birisi ve orada şeyi bulsa, o sıkıntılı anında hidayete bulsa,
1: bu ona büyük bir ikramdır. Bir ikramdır. Celal'le beraber,
2: evet,
1: gelen.
2: Zülcelal'in vel ikram. Yani o celal ve ikram sahibi ve tebareke der Rahman suresinin son ayetinde. O celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi ne muhteşemdir, ne tebarektir. Dolayısıyla biz azamet ve o celaletin kuvvetini hissetmek bizde haşyetmeyi doğuracak bir şeydir. Ve o haşyetme korkudan değil, saygıdan, ve o saygının içerisine hele onun ikram edişini de koyduğumuzda bu müthiş bir şeye dönüşür. Gerçekten yani Rab dediğinde muhteşem gücün sahibi ve o muhteşem gücün içerisindeki o kudretin sağladığı ikramları görmemek, görmek adına.
1: Güç sahibi olunca tabi olanlarına, kendisine tabi olanlara zulmetmemek ancak Rabbimize ve belki onun boyasıyla boyananlara nasip olan bir özellik olsa gerek. Biz çünkü biraz güç sahibi olduğumuzda, daha önceki programlarımızdan birinde anlattığınız gibi, hani firavunlaşma, gücümüz nispetinde küçük firavun, biraz daha büyük firavun, az daha büyük firavun oluveriyoruz. Yani bu özelliğini Rabbimizin, Celal ve İkram ismini bir arada zikrederek bize öğrettiği şey çok önemli.
2: Çok önemli. Zaten geleceğim birazdan. Önce biliyorsunuz şöyle bir metodoloji izliyorum. Bu ismin benim Rabbime karşı duruşumda beni nereye koyuyor? Önce bunu belirleyip sonra bu ismin benim çevreme karşı duruşumda nasıl bir tanımlama getiriyor? Buna bakalım diye düşünüyorum. Bir kere yaşamda biz belki de bize öğretilen, belki Batı'nın da bize dikte ettiği bir şey var. daha refah olmalıyız. Daha mutlu olmalıyız, daha huzurlu olmalıyız, efendim daha yetişkin bilen olmalıyız, daha zengin olmalıyız. Yani hep bir dahası var ve bu hep dahalar düne göre şey ve bunun koşulları da sanki sorunsuz bir hayat ve gerçekten de sorunsuz bir hayat süren bir zümre var.
1: Refaha biz, bağlı mutluluk tabii, anlayışı. Ha,
2: tabii biz de hep ona ulaşmalıyız gibi bir yanlış bilgi var. Oysa hep söylüyorum ya, tıpkı kalp atışı gibi inişli çıkışlıdır insan hayatı. Çıkışlar yani zorluklar sabrı, kolaylıklar da şükrü getirir. Sağlayacak bir eğitim, çünkü bizim şeyimizdir o gitgeller, bizi terbiye edici, bizi kamilleştirici özelliklerdir ve öyle okumak gerekir. Dolayısıyla hayatta her zaman her şey doğru gitmez, bazen de sertlikler olabilir, pat diye, yani bir
1: düşüşler,
2: travma geçirebiliriz, bir hastalık yaşayabiliriz ya da evladımızla, ailemizle, işimizle birçok şeyler yaşayabiliriz ve bu şeylerin sonuçta hüküm edicisi ve sonuçta bu şeyin oluşumuna izin veren ve bunu gerçekleştirirken o Celal ismiyle onu engel olamazsınız o an, yani o süreç geldiğinde aslında onun ikram edici olarak bunun yaptığının bilincinde olmak demek. Hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunluğa erişmek demektir. Hak ve sabır ne zaman tavsiye edilir biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Çok mutlu bir insana sabret kardeşim denir mi?
1: Hiçbir anlamı olmaz.
2: Ya da hiçbir ihtiyacı olmayan, bol bol geçinen, zengin olan bir insana.
1: Evet.
2: Hak ve sabır öyle bir an yaşayan kişiye lazımdır ki o an onu doğruda tutacak, onu sapkınlığa ya da delaletten engelleyecek bir ipucu vermek gerekir. İşte o ipucuyu verecek şey bizim eğer bir şeyin ağırlığı, azametini hissettiğimiz yerde onun aslında bir ikramı da olduğunun. Hele bu ikram. Ya bir bilseniz Kur'an-ı Kerim'de sabredenler cennetin en güzel yerinde olacağını vaat ediyor. Düşünün. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Gittiğinizde en güzel karşılanacak ekiptensiniz.
1: Evet.
2: Ve Allah sabredenlerle birliktedir. Ve sabır azm ve umurdur der. Yani zor iştir ama yapan müthiştir.
1: En büyük mükafatı elde edecek
2: musunuz?
1: Olan kişi.
2: Bir şey altındasınız. Neden diye soramıyorsunuz. Belki soruyorsunuz ama cevap bulamıyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki ya kardeş ahirette sabredenler nasıl seçilecek?
1: İşte sen onlardansın yani, sabrettiğin takdirde.
2: Bir arkadaşım özürlü bir bebeği vardı ve şey demişti. Hiç gocunmazdı ondan ve çok da mutluydu onunla. 21 yaşına kadar yaşadı evladı. Bir doktor demiş ki bu evlada anne olarak Allah sizi layık görmüş. Bu ne güzel bir şeref. Allah sizi seçmiş ona annelik olarak. O kadar etkilendim ki demişti. Ve bu duyguyu hiç kaybetmedim. O doktor inanarak ya da inanmayarak ama o kadar güzel bir yerde hakkı ve sabrı tavsiye etmiş ki. O kadar güzel de oraya oturmuş ki o söz.
1: Bütün hayatı değişmiştir belki.
2: 21 yıl boyunca sırtında taşıdı.
1: Yeah.
2: Yürüyemezdi. Çocuk felci geçirmişti çocuk. Yani müthiş bir şey görüyor musunuz? Ve oradaki o ikram ve onun hayatında çok ikramlara da vesile oldu.
1: Bu bakış açısı değil mi?
2: Tabii yani
1: bu anlayış.
2: Öyle baktığınız zaman gelen bereketleri de görürsünüz.
1: Zaten hemen her şey, yani bir şeyin nimet ya da kahır olmasına bizim bakış açımız, bizim algılayışımız, bizim algılarımız zaten belirliyorlar.
2: İşte doğru algı,
1: doğru algı her şeyi
2: için vermiyor mu? Neden? Yani ikram ismini koyabilirdi ki burada fiil olarak gelmiş. Hı-hı. Ki ekrem ismi de vardır nitekim. İşledikte.
1: Ayrıca evet.
2: Ayrıca. Ama celal ismi de tek başına gelebilirdi. Fakat bize bunu sunarken Zülcelal ve İkram, yani İkram ismiyle Celal ismini bir arada sunuyor olması, ki ikram edilmek sadece bir nimete mazhar olmak değil, aynı zamanda o ikramı senin de başkalarına yöneltmen demektir. Niye? Damdan düşenin halinden damdan düşen niye anlar?
1: Evet.
2: Neden insanlar, aynı sorunu yaşayanlar bir araya gelip dernek kurarlar? Çünkü
1: o ikramı paylaşmak için.
2: O artık bir ikramdır.
1: Evet.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. O tecrübeyi daha kolay atlatabilmek ve bu tecrübeyi kullanılır hale getirebilmek.
1: Bir ikinci nimet olarak geliyor.
2: Aynen.
1: Burada.
2: Yani o yüzden... Ben bu ismin tecellisi, ki biz yansımalar derken aslında tecelliyi kullanıyoruz. Bir kere tecelli Arapça kavram olarak bakıldığında, yani Celal isminde türetildiği kavram kök olarak aydınlığa çıkartmak, nüfuz etmek, hı hı. onda görünmek, hı hı. görünür olmak anlamı da var. Dolayısıyla Celal ismi tek başına, hani öyle bir
1: tek başına
2: ağırlığı,
1: yok değil mi hocam?
2: Yok,
1: kullanılmamış hiç.
2: Hiç kullanılmamış, ama anlam olarak baktığınızda aslında nüfuz eden ve nüfuz hı hı. etmek için herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden ve çok kolaylıkla bunu yapabilmek muktedirliği olan.
1: Mesela
2: gün ışığı için kullanıyor hı hı. Kur'an-ı Kerim tecelli etmede. Yani günün ışığıyla oluştuğunu söylüyor. Gün ışığı da öyledir ya, yani nasıl geldiğini anlayamazsın. Bir anda
1: evet.
2: geliverir ve her yeri aydınlatıverir. Dolayısıyla aslında bir gücün kendisine görünür hale getirme işidir Celal ismi. Yani onun gücünü hissetmeniz, yani her yerde, her şekilde ve o gücün dayanılmazlığını ya da reddedilemezliğini, o gücün kendiliğinden çok rahatlıkla bir şeye tecelli edişini gösteren bir şey. Bu anlamda da baktığınızda kudret haşyeti doğuran bir şeydir, ki haşyet müthiş bir kula yakışan ve Rabbine karşı o duruş gerçek anlamda sizin her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, şer kaynağı asla Allah'tan değildir. Sadece insanın yarattıklarının şerri vardır. Allah'ın fiiliyatında ve şeyinde, isimlerinde şer kaynaklı hiçbir ismi yoktur. Olmaz da. Olmaz da, o hayır üzerinedir. O ne yapıyorsa onun her şey o hayır, hayır onun elinde. Bir yetkel hayır diyor ya. Yani o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rahim olanların en hayırlısıdır. Yani bu anlamda bizim bu isme yaklaşımda sadece haşiyeti yüksek tutmak ve her şeyde onun tecellisinin gücünü görmek ve o tecellinin gücünü görmede ikram yanını görmek, ikram ismiyle birlikte ve bunu da isim olarak zikretmek, her gördüğümüz o tecelli anında Tebareke ismi Rabbi Zülcelal ve ikramı söylemek, Rahman suresinin son ayetin, ki çok ilginç, Rahman suresinde yer alır.
1: Rahman suresi.
2: Ve orada 54 yerde, tam sayıyı şu an hatırlayamıyorum. Hani Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Tekerlemesi vardır ve hiçbir tekerleme birinin aynısı değildir şey anlamında, anlam anlamında. Çünkü orada öyle şeyler söyler ki.
1: Bir önceki ayetle.
2: Aynen.
1: Evet.
2: Ve der ki nasıl yalanlarsın? Şimdi nasıl yalanlarsın? Ve birinci bölümün sonunda her şey fanidir. Baki olan Allah'tır. Sadece. Zülcelal ve İkram sahibi olan Allah'tır. Şimdi Rabbim

0: Hangi nimetini yalanlarsın? Ve en sonda da bütün bu saydıklarından sonra onun Zülcelal ve İkram olan ismi ne yücedir, Rabbinin ismi ne yücedir diye de bitirir. Bu hani bilemem dinleyicilerimiz nasıl bakar ama Rahman suresi müthiş bir kendine getirten bir suredir. Ve verilen nimetlerin aslında ne kadar doyurucu ve ne kadar aslında bizim hak etmeyişimizle, yani birebir bizim yaptığımız bir şeyi karşılığı değil, tam tersine ikram eden bir Rabbimizin nimeti olduğunu fark ettiren bir sure olarak baktığımızda şunu görürüz. Peki biz, bize düşen ne? Bu yansıma. Ben de ne, o, ne yapar? Benim gördüğüm, bir kere hayatın kontrolünü şartların kontrolü olarak değil, anlamanın kontrolü olarak, okumanın kontrolü olarak bizde olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki, biz genellikle hayatımızdaki tedbirleri artırarak ya da belli çabalar
1: Şartları temin
0: göstererek
1: ederek.
0: işte ya kariyeri planlıyoruz ya işte birçok şeyi planlıyoruz ama
1: Birçok şeyi
0: 51
1: planlamış.
0: yaşında bir tecrübeyle söylüyorum. Planladıklarım değil, nasip olanlar oldu. Benim kafamdaki plan başka bir şeydi ama olan şey daha hayırlı oldu bana. Yani benim istediğim o değildi ama olan şey daha hayırlı oldu. Oradan da keşfettiğim bir şey var ki aslında koşulları ben belirleyemiyorum. Koşullar benim imtihanım. Ama koşullardaki duruşumu ve algımı, okumamı, ikrayı ben belirleyebiliyorum. İşte bu ikrayı yaparken bir kere dirayeti hiç bırakmamak. Yani dirayet dediğim şey kontrol anlamında. Bize düşen hak ve sabrı tavsiye ederken, hak ve sabrı tavsiye edilenler kimlerdir? Biraz önce söyledim ama tavsiye edecekler kimlerdir? Bir de öyle bak. Kimin sabrı önerisi size dokunur? Mesela hiç böyle bir sorun yaşamamış birisi bana sabır
1: Hiçbir
0: dese
1: anlam ifade etmez.
0: şunu demez miyim? Sana söylemesi kolay demez miyim?
1: Evet, nereden bileceksin?
0: Peki hakkı ve sabrı tavsiye edenin şeyi nasıl olmalıdır diye baktığınızda sizin o sorunu yaşamamış bile olsanız yaşamanın getirdiği avantajları biliyor okumanın şekliyle yaptığınızda o sabır ve hak tavsiyesi
1: İşe
0: işler.
1: yarar.
0: İşe yarar. Çünkü insanoğlu As suresinde bunu söyler. Ziyandadır. Sadece
1: Hakkı ve sabrı tavsiye
0: iman
1: eder.
0: edip salih amel işleyip haklı ve sabrı tavsiye edenler. Hak ve sabrı tavsiye etmek demek bir yandan direnmek, o gücün bize karşılığını gördüğümüz hayattaki zorlukları karşısında direnmek ki o güç bize eziyet manasında değil, bizim güçlenmemiz manasındadır. Ki bunu defaatlerle söylüyorum. Batı da psikolojide de tespit edilmiştir. Çocuk zorluklardan güçlenir. Eğer bir çocuğa sürekli daha istemeden onun ihtiyacını giderin, siz olmadığınızda aç kalır. İstemeyi bilmez. Çünkü hiç öğrenmemiştir. Oysa o istedikçe, hatta biraz geciktirerek yapmaya kalkın, öyle bir cevvalleşir ki siz yokken bile aç kalmaz.
1: Kendini doyurmayı
0: Çünkü
1: öğrenir.
0: yani hatta bunun için yöntemler geliştirilmiştir. İşte hazzı erteleme, istemeyi öğretme, istemenin adabını öğretme. İsterken beklemeyi öğrenme ki
1: Sabrı.
0: hiçbir talebimiz pat diye olmaz biliyor musunuz? İyi ki de öyle olmaz.
1: Evet.
0: İstemenin bir bekleme süreci vardır. Çünkü tohum bile
1: Uzun
0: beslenmesi
1: sürede.
0: tabii yani bir süreci vardır. Süreç de gerçekleşir. Dolayısıyla bizim çevremize karşı ve kendimize de karşı yani bazen dilediğimiz gibi olmayabilir. Bazen çok travmatik bir şeyle karşılaşabiliriz. Ben hatırlıyorum bundan 2-3 yıl önce doktor kontrolünde bir arkadaşım da benle gelmişti sağ olsun. Benim bir hastalığımdan bahsetti. Ve dedi ki, öylesiniz. Ben ayrıldık. Şimdi arkadaşım tıp kökenli birisi. Dedi ki şu an kabul etmemen çok normal. Şu an sen daha bunu kabullenmedin. O kabullenme sürecinde ancak tedavi olabilirsin.
1: Kabul ettikten sonra ancak başlıyor.
0: Uzun zaman sonra ben fark ettim ki aslında içten içe kabullenmemişim. Yok canım öyle değil. O doktor bilmiyor. Yok bende öyle bir
1: Yanlış
0: şey yok
1: teşhiste bulunmuş.
0: gibi. Mesela bu bir travma, tamam mı? Yani onu kabullenmek. Peki onu neden kabul etmiyoruz? Bir sürü şey var. İşin içinde neden bu benim başıma geldi? Ne oldu şimdi durduk
1: Red.
0: yere? Tabii sorgulama bir türde isyan, farkında olmadan da isyan var. İkincisi böyle bir şeyi kabul etmek bana ne kazandıracak, ne kaybettirecek şey fark edemiyorsunuz ama bir şey de var, bir eksiklik, bir ötekilerden, normalden çıkma ki Batı literatüründe zaten hastalık ciddi anlamda itici bir şeydir ve bize de o ne yazık ki şu an
1: Sağlıklı ve mükemmel genler oluşturulmaya çalışıyor ya şimdi hocam.
0: halbuki hastalık bir baktığınızda şifadır. Neyin şifasıdır? Eğer Allah'ı çokça anıyorsanız. Belki de biz ahirette şunu diyeceğiz. Keşke hep hasta olsaydım, hep Allah'ı ansaydım. Eğer hep Allah'ı anmayı hastalık halinde yaptıysak. Yani o bize olsa, çünkü biz aslında dünyada ruhumuzu, yani bir şekilde hani yaşamış olanlar bilir. Bir 20 yaşındaki genci görünce şöyle bakıyorsunuz. Ah sen daha neler yaşayacaksın, bir bilsen, öğreniyorsun. Yani benim şu anki yaşadığım olgunluğu 20 yaşımda yaşamazdım. Peki ne oldu? Hep iyi şeyler olduğu için ben buraya gelmedim. Tam tersi.
1: Tam tersi o acı
0: Bunalar,
1: tecrübeler insanı
0: yaşadığımız
1: olgunlaştırıyor.
0: o işte o sıkıntıların aslında bir eğitim süreci olduğunu ve bu eğitim sürecinin aslında insanın kulluğunun, acziyeti Rabbinin kudretinin delilidir. Kul kendini ne kadar aciz görürse kendisini yaratanı da o kadar muhteşem görür. Kul kendini ne kadar muktedir görürse kendi yarattığından o kadar
1: Habersiz
0: uzaklaşır.
1: kalır.
0: Aynen öyle. O yüzden acziyeti yaşatan her şey muhteşem bir olgunluk seviyesine götürür bizi. Ve o acziyeti yaşamanın şu demek değil, kendini acımak, kendini küçümsemek, kendini yok saymak ya da hiç diye, mesela nihilizm gibi, bana göre sapkın bir akımdır nihilizm. Olur mu? Rabbimiz bize ol demiş, olmuşuz. Bizi var etmiş. Ben hiçlik falan tanımam. Çünkü hiçlik benim algımı böler. Oysa ben varlığı yaratanın adıyla bakıyorum, okuyorum.
1: Eşrefi mahlukat olarak
0: Yani
1: yaratmış her şeyden
0: sadece
1: önce.
0: biz değil, bütün baktığınızda, tüm şeyin, kainatın oluşumuna baktığınızda ve her şeyin dengesine baktığınızda muhteşem bir varlık şeyi görürsünüz. Ha,
1: İntizamı.
0: bunun Rahman suresinde dediği gibi fanidir. Her şey fanidir. Yani bir gün ömrü bitecek olan demek. Baki olan Allah'tır.
1: Bütün nimetlerin teker teker sayılıp sonunda da hangisini yalan sayabilirsiniz? İşte var. Gerçek
0: Rabbinin hangi
1: ve Rabbinin
0: nimetlerini
1: eseri olarak
0: yalan
1: var.
0: sayabilirim?
1: Evet.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bizim bu noktada duruşumuz hem kendimize hem çevremize hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunlukta ve bunu bilincinde yaparken aynı zamanda olumlu yaşantılarımızda da, hani güzel şeyler olduğunda da bunun şükrünü ve bu şükrün, yalnız şöyle bir şükür değil. Ah elhamdülillah işte ne güzel bir şeyim de var deyip onun ederini sanki sana gelmiş bir ödül gibi algılamaktan Allah'a sığınmak lazım. Yani bize verilen nimetler ödülden ziyade o nimetler. Zaten hep nimet içindeyiz. Herkes o nimet içinde. Ama size gelmiş nimetin Allah adına bir şeyi vardır. Sorumluluğu vardır. Bilgiyse o bilgiyi paylaşmak, paraysa o parayı paylaşmak,
1: Ödül değil, sorumluluktur
0: tecrübeyse
1: aslında.
0: o

0: tecrübeyi paylaşmak sorumluluk tabii. Ve de bazımız bununla imtihan olur, bazımız da eksiklikle imtihan olur ki o birbirini tamamlasın, birbiriyle buluşsun. Çünkü bende fazlalık var, alacak kimse bulamazsam ne olacak?
1: Tabii.
0: Olmalıdır, dengenin esası odur. Veren ayrı bir imtihan içindedir, alan
1: Alan
0: ayrı bir
1: ayrı bir
0: imtihan
1: imtihan için.
0: içindedir. Ve bazen alan konumundasınızdır, bazen veren. Ve öyle bir şey vardır ki hiç kimse tam hep veren, hiç
1: Hep alan
0: kimse de hep
1: olamaz.
0: alan olamaz. Dönem dönem değişir. An bir an üzerinde bile bazı durumlarda alan, bazı durumlar için veren konumundasınızdır.
1: Burada şükür nasıl olacak hocam? Peki şükrü
0: Şükür,
1: neye yapacağız?
0: onun farkına varıştır zaten şükür.
1: Bu durumun farkına mı,
0: Tabii.
1: nimetin farkına mı?
0: Hem nimetin hem
1: Hem bu
0: durumunun.
1: durumun. Hı.
0: Zaten nimetin farkına varmadan durumun farkına
1: Varamazsınız,
0: varamazsınız.
1: evet.
0: Nimetin farkına nasıl varacaksınız? Sizde odur ki inşa eden gözünüzü, kulağınızı ve gönlünüzü diye geçer ayet. Hala mı şükretmeyeceksiniz veya ne kadar azınız şükrediyor? Niye? Şükür için gözün görmesi, kulağın duyması ve
1: İşitmesi.
0: gönlün
1: Hissetmesi.
0: hissetmesiyle ancak mukayese edebilirsiniz, akledebilirsiniz. Çünkü akletmek şeyi sağlayabilecek ölçüleri, verileri sağlayan donanım gözünüzdür, duyularınızdır ve hissinizdir. Yani akleden
1: Evet.
0: aklınızın veriyi kullanması için aldığı
1: Buralardan
0: araçlardır.
1: alır şeyleri,
0: Aynen öyle. Dolayısıyla
1: materyalleri.
0: bir şeyin var oluşumundaki esas arka planı görmek basiret denir ya zaten
1: Evet.
0: işin hikmetini ki hakim ismini de inşallah işleyeceğim onu da. Yani onu yakaladığınız an zaten her ne varsa bilin ki onun bir hikmeti vardır. Hani hikmetinden sual olunmaz denir ya işte öyle bir noktada öyle bazen kalırsın açıklayamazsın
1: Biz
0: teslim
1: açıklayamayız
0: olursun.
1: ama bir hikmeti muhakkak var.
0: Vardır
1: Bir
0: dersiniz.
1: sebebi de
0: İşte
1: mutlaka.
0: ama onun o duruş bile, o şey bile size bir süre sonra zaten o açıklanır size,
1: Hikmetleri de
0: gelir.
1: anlamaya başlarsınız.
0: Evet,
1: İnşallah.
0: başka bir şey olunca, aa evet böyle
1: Bunun
0: oldu
1: hikmeti buymuş.
0: dersiniz. Dolayısıyla bize düşen bu noktada zorluklar karşısında sabrı, kolaylıklar karşısında da o kolaylığı paylaşmak ve o kolaylığı ihtiyaç halinde hissedenlere onu dağıtmak.
1: Tutum da şükre giriyor o zaman hocam, değil mi? Mesela sadece kuru kuruya evet ben bunu fark ettim. Bu gelen nimet budur. Bu nimetin vereceği şey de budur deyip lafzi bir şükürden ziyade o
0: Tabii
1: paylaşma
0: canım,
1: eylemine
0: kesinlikle.
1: başlamak da o
0: Kesinlikle
1: şükrün
0: zaten
1: parçası.
0: bilmek değil esas. Amel asla bilgi değildir. Hesaba çekileceğimiz şey de
1: Bilgi de
0: amellerimizdir.
1: değil. Evet.
0: Tabii siz hadi bakalım iki kere iki kaç eder diye sormayacaklar. Getir defterini diyecekler.
1: Evet.
0: Hatta sen
1: Ne işlem yaptın?
0: susacaksın. Ağzın konuşacak, elin konuşacak, ayağın konuşacak, gören
1: Fiilleri.
0: gözün
1: Evet.
0: konuşacak. İşte
1: Fiil.
0: tamamen fiil. Tamamen fiil. Dolayısıyla bilmek, hatta bilmek daha
1: So
0: büyük bir
1: daha büyük
0: sorumluluk.
1: sorumluluk bilip de yapmamak
0: Aynen
1: özellikle.
0: öyle. Aynen öyle. O yüzden bilmek, yapmayı garantilemek zorunda.
1: Asıl bilmek de o olsa gerek, değil mi hocam? Yani
0: Tabii.
1: yaptırmıyorsa, fiile dönüşmüyorsa, amel
0: Zaten
1: ortaya çıkmıyorsa
0: o bilgi hak bilgi
1: değil.
0: değildir. Yani o bilgi şey yapmış, amele dönüşmemiş bilgi, oturan bilgi ya da sizi harekete geçiren motivasyon bilgisi değildir. Onu hep
1: İman
0: konuşuyoruz ya.
1: noktasında da hani imanla amel, amelsiz iman, imansız amel nedir meselesi çok tartışılır ya hani yani onun benzeri bir şey. İman
0: Tabii.
1: varsa amel de mutlaka olmalı.
0: İman salih amelle gelir. Çünkü ikisi
1: Evet, daha
0: birlikte
1: önce yine bunu
0: kullanılır. Yani
1: anlatmıştınız. Evet.
0: iman etmek yetmez. O imanın göstergesi olarak da amelinizin salih olmasıdır. İmanı gösteren. Dolayısıyla o noktada bunun hem kendi durumumu değerlendirmede hem de başkalarının çıkmış gelmiş bir şey anlatıyor. Bir mizansen çiziyor size. Öyle bir mizansen çiziyor ki dehşet içinde. Bazen çocuklarım da bunu ben çok yaşıyorum. Birden ben de panikliyorum çünkü. Aa ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu filan. Aa filan yaparken sonra toparlanıyorsun ve diyorsun ki onu bir üst perdeden okuyayım bakayım. Yani bir daha üstten okuyayım. Vardır bunda bir şey. Dur bakalım. Bir şunu bir analiz edelim. Sabır gerekiyorsa önce sabır.
1: Evet.
0: Sabret yavrum.

0: Allah için, Allah'ın öngörüsüne boyun eğenlerdir. Eğer bir celallik üzerine gelmişse, tecelli etmişse, o tecellinin ikram olduğunu farkına sonuna kadar varıp başkaları size bakar ve derler ki ya bu nasıl bir duruş? Yani bir aileyi anlatmışlardı. Evlatlarını kaybetmiş ama nasıl bir duruş? Nasıl bir duruş? O kadar farkındalar ki o evladın onlara nasıl bir geri dönüşle
1: Geleceğini.
0: geleceğini, o sabrın, müthiş bir sabır. Allah için
1: Maşallah.
0: şehit olmuş bir yavrunun ebeveyni olmak. Yani o önemli bir şey. Onu hissetmek, o hisseden seviyede olabilmek. Her ne koşulda olursa olsun, ister sizin başınıza gelsin, ister bir başkasının sizin başınıza geldiğinde de, bir başkasınınkine geldiğinde de sizin o hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunlukta olmanız, Zülcelal vel İkram adına konuşmanız ve onun ismini yüceltmeniz ve asla ona bir olumsuzluk, bir eksiklik değil, tam tersine onun hakkın tam ortasında ve en layık, en tebareke bir
1: Yerde.
0: isim olduğunu hissederek, inanarak bunu paylaşmak herhalde hayatımızı tanımlamada, algılamada ve kolaylaştırmada sakinlik getirecek, huzur getirecek
1: Huzur
0: diye
1: getirecek.
0: düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve de hiçbir gün ertesi günün garantisi değildir. Evet, günler öteki günleri doğurabilir. Ama acılar gün geçtikçe azalır. Sevinçler de artma garantisi vermez. O yüzden bu anımıza şükrederek, zorluğumuz varsa sabrederek, yarının geçeceğini umut ederek, yarına geçeceğini umut ederek, sevincimizde bu an için şükrederek ve o sevinci veren her neyse onu paylaşarak. Çünkü o paylaşılmak içimize gelmiştir.
1: Kendimize mahsus kılmak için değil, bencillik
0: Değildir.
1: için değil.
0: Değildir. O paylaşılmak durumundadır. Her kim varsa tebessümünüz, huzurunuz, mutluluğunuzdan tutun da becerdiğiniz bir iş, yapabildiğiniz bir yetenek, bunlar da bir şeydir çünkü lütuftur.
1: Tabii ki her şey.
0: Sanmayın insan kendi kendine bak ben bu işi çok güzel beceriyorum. Yok öyle bir şey. Allah lütfetmeseydi beceremezdiniz.
1: Olamazdı.
0: Yani dolayısıyla sadece para mülk değildir paylaşılacak olan. O en kolayıdır.
1: Evet, yani bu biz tabii bugünün değerleriyle olaya baktığımız için hep maddi
0: Tabii.
1: şeyleri değer ve kıymet ikram olarak gördüğümüz için
0: Zannediyoruz. Tabii
1: maalesef.
0: ki
1: Ama
0: ama
1: onun dışında onun
0: bilgi
1: kat
0: de
1: kat
0: mesela
1: üstünde
0: bilgi parayla
1: nice ikram.
0: alınamayacak bir
1: Evet.
0: şeydir. Tecrübe. Öyle bir tecrübe vardır ki sizde. Siz onu çok kolaylıkla yaparsınız ve insanlar hayran olur. Nasıl
1: Nasıl
0: yapıyorsun?
1: olabilir?
0: Ve sen de gel bak sana öğreteyim dersin. Onu
1: Evet.
0: öğrettiğin an paylaşmış olursun. O bilgiyi ne yapmış oluyorsun? Taşımış oluyorsun. Sadece bilgini değil, yaptığın bir ürünü. İşte yapabildiğin güzel pastalar yapıyorsun. Yap, okuyan öğrencilere götür ver.
1: Bizden önceki medeniyetin, Osmanlı medeniyetinin
0: Vakıf
1: çok
0: kimseyi
1: güzel
0: beslemiyorum.
1: ifa ettiği bir özellik bu. Bu ismini Rabbimizin çok iyi anlamışlar demek ki hocam. Çok güzel ifa etmişler. Biz de bugün elimizde yamalı bohça gibi taşıdığımız ufacık tefecik, değerli değersiz neyimiz varsa pazarlama çabası içerisindeyiz. Yani hani karşılığında bir maddi bir gelir, bir veri
0: Hatta
1: elde
0: olmadan
1: etmek için.
0: pazarlama içindeyiz. Öyle bir vasfımız olmadan bizim bir vasfımız varmış ve
1: Varmış
0: bu
1: gibi.
0: bize asmış gibi Allah'a sığınmak lazım bu halden. Gerçekten her ne halimiz varsa güzel o Allah'tandır. Her ne eksikliğimiz
1: Bu
0: varsa
1: da bizden.
0: o da bizdendir. Bu terbiyeyi hiç unutmamak lazım. Bu terbiye bizi acziyetimizin o acziyet ki şereflerin en büyüğüdür bana göre. Çünkü acziyetini anladıkça yaratıcının kudretini, azametini, haşmetini ve yüceliğini,
1: Anlayabilirim.
0: azizliğini anlarsın. Ve sana verdiği o lütuflarla da onun merhametini, onun kollayıcılığını, onun vedudluğunu, onun gafurluğunun kanatları altına sığınırsın ve emin bir şekilde.

0: şekilde yürürsün. Dersin ki Rabbin varsa başka neye gerek var? Yani o olan hiçbir şey seni ne şaşırtır, ne iyiyse sokar, ne şımartır.
1: Evet. Fuzuli'nin gedayı muhteşem diye tanımladığı kulluk noktası bu. O da kendisi için gedayı muhteşemem, muhteşem bir kulum, muhteşem bir köleyim diye kendisini tanımlar şiirinde, ya da kastettiği mana her neyse, tam onu tarif ediyorsunuz. Yani Rabbi kul olmak bu kadar muhteşem bir kulluk noktasına getiriyor insanı. Allah herkese nasip etsin.
0: Cümlemize, bize de nasip
1: Amin.
0: etsin. Sözlerimizin hayata geçirecek davranışlara dönüşmesini nasip
1: Evet.
0: etsin.
1: Evet.
0: Dua edelim. Dinleyicilerimize biz dua edelim. Dinleyicilerimiz
1: Bize
0: bize
1: dua
0: dua
1: etsin.
0: etsinler inşallah. Doğrusu söylemek yapmanın garantisi değil. Yapamadığımız birçok şey var. Rabbim yolundan alıkoymasın, hep
1: Amin.
0: yolunda ilerleyenlerle birlikte kılsın.
1: Amin.
0: Ebrarlarla,
1: Bilgiyi
0: dillerle,
1: amelle
0: Müslümanlarla.
1: taçlandıralım inşallah
0: İnşallah.
1: hepimiz, inşallah.
0: İnşallah.
1: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Haftaya
0: ederim.
1: bir başka isimle inşallah tekrar birlikte
0: İnşallah.
1: olacağız. Değerli dinleyenler, program konuğumuz öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Esmalardan, Esma'nın en güzellerinden Zülcelali ve İkram esmasının hayatımıza yansımalarını konu aldık bugünkü programımızda. Haftaya bir başka esma ile kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Yekûlullâhu Teâlâ. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, Yebne Adem, ey Adem oğlu, yani sen ben, hepimiz Hazreti Adem'in oğluyuz, bizlere hitap. Ey Adem oğlu, ma tünsifuni, hiç bana ölçüyle, adaletle, insafla kulluk etmiyorsun. Ey Adem oğlu, hiç bana insaflı kulluk etmiyorsun. Adaletli, dengeli, ölçülü kulluk etmiyorsun. Neden? İzahı geliyor. Neden Allah'a biz insafa sığar bir tarzda kulluk etmiyormuşuz? Nasılmış bu işin izahı? اَتَحَبَّبُ اِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَكَّتُ اِلَيَّ بِالْمَعَاسِ Ben sana efendim çeşitli nimetler göndermek suretiyle sevgimi ızhar ediyorum. Seni sevdiğimden, sevgimin tezahürü olarak sana göz vermişim, akıl vermişim, İslam vermişim, sulh vermişim, sükun vermişim, sıhhat vermişim, afiyet vermişim, şeref vermişim, haysiyet vermişim, evlat vermişim, ev vermişim, otomobil vermişim, efendim dükkan vermişim, efendim çeşit çeşit nimetlerimi yiyorsun. Karpuz var, kavun var, üzüm var, şeftali var, armut var. Ne sayıyorsun hocam? Bunları yani her yerde var. Her yerde yok. Her yerde yok. Dünyanın öyle yerleri var ki karpuz kabuğunu bulsa kıtır kıtır onu da yer. Yerden solucan toplayan yerler var. Senin dünyadan haberin yok. Yerden yağmur yağdığı zaman solucan topluyorlar. Senin haberin var mı? Ağaç kabuklarını kemiriyorlar. Açlıktan kırılıyorlar. Hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor, her şey ölüyor. Yardım gidiyor, yardım da çarçur ediliyor. Yardım da gitmiyor, gene ölüyor adam. Öyle yerler var. Allah bize çeşitli nimetlerini sunuyor, sevgisini ısrar ediyor. Biz onu sevelim diye, efendim şey yapıyor, kulluğunu yapalım diye. Ve tetemakkatu ileyye, efendim, bilme asi. Sen de benim günahlar işlemek suretiyle sevgimi elde etmek değil de gazabıma uğramak yolunu tutturuyorsun. Ben sana sevgimden nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlara dalmışsın, illa gazaba uğrayacaksın diye. Yani tabir caizse bizim Türkçemizde kaşınıyorsun sen derler ya. Sen de günahlarla kaşınıyorsun. Ben sana nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlarla illa azabı gazaba uğrayayım, azabı çekeyim diye yani adeta ona çanak tutuyorsun, kaşınıyorsun, onu istiyorsun. Hayri ileyke münzilim, benim hayrım sana inmekte. Rahmet yağıyor, güneş çıkıyor, bahar oluyor, meyveler oluyor, efendim havalar, güzellikler vesaire. Ve şerrüke ileyye saidun, senin günahında bana çıkmaktan. Benim sana hayrım iniyor, senin de bana günahın geliyor boyuna, haber. Ya Rabbi şu kulun şu edepsizliği işledi, şu günahı işledi, daima haberler, efendim şeyler, senin günahın geliyor. Ve la yezalü melekün kerimun ye'tini anke külle yemin ve leyletin bi amelin kabih. Asil bir melek, kerim bir melek her gün, her gece senden bana kötü bir ameli getirip sunuyor. Şu kulun gene şunu işledi ya Rabbi diye. Yebne Adem levsemi'te vasfeke min gayrike, eğer sen kendi durumunu, sıfatını, halini, vasfını başkasından duysaydın ve ente la ta'lemu menil mevsuf, anlatılan kim bilmeden başkasından duysaydın bu söylenenleri, bir adam varmış, kendisine birisi iyilik ediyormuş da o da ona illa kötülük yapıyormuş, efendim o ona daima hayır sunuyormuş da o da o hayır sunan kimseye daima kötülük ediyormuş diye üçüncü bir şahıs anlatılıyormuş gibi bir anlatılmış olsaydı senin halin, efendim le en lesarate ila makdihi, sen ona gazap etmek, kızmakta en önce davranırdın, yarış ederdin. Vay edepsiz, madem böyle yapıyor, o cezayı hak etmiş, onun kolunu bacağını kırmak lazım, kafasını kırmak lazım, ceviz gibi filan diye, sen ona daha beter şey yapardın diye. Bizim halimiz böyle muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerif, efendim, bu hadis-i şerif ezberleyelim. Bu hadis-i şerif bizim için çok önemli, bizim halimizi anlatıyor. Ey Ademoğlu, ey Ademoğlu, bana insafla muamele etmiyorsun, insaflı kulluk etmiyorsun. Ben sana çeşitli nimetlerle, sevgiyle muamele ederken sen de günahlar işleyip benim gazabımı çekecek şeyler yapıyorsun. Benim hayırım sana her gün inmekteyken her gün ve gece senin şerrin bana yükselmekte. Bir asil melek daima senden bana efendim bu kötü şeylerini çıkartıp duruyor. Sen kendi vasfını başkasından duysaydın, bu anlatılan, vasfedilen kim diye bilmeden kendine

çok daha fazla kızar ve gazap etmeye, efendim aklamaya koştururdun diyor. Halimiz budur muhterem kardeşlerim. Allah bizi edepli kul eylesin. Günahlardan mahfuz eylesin. Sevaplı işleri seve seve yapmayı nasip eylesin. Rabbimize edepsizce kulluk ettirtmesin. Karınca karınca gücümüz yettiğince edeple, irfanla, salih bir kul olarak, kamil bir kul olarak, dikkat ederek, çok düşünerek, az konuşarak, efendim ihtiyat ederek böyle güzel kulluk etmeyi, kamil insan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Yekulullahu Teala inni le ecidunî estahyi min abdi yerfa'u yedehu ileyye sümme erudduhuma kâletil melâiketu ilâhuna leyse bizâlike ehlün kâlellahu Teala lakinni ehlü takva ve ehlül mağfire yüşhidüküm enni kad gafertü lehu. Enes radıyallahu anh'ten hakim Et-Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinin ifadesi şu muhterem kardeşlerim. Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş, yakınında 8 sene kadar hizmet etmiş sahabe. Allah şefaatine erdesin. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, ben kendimi kulumdan utanır buluyorum. Le ecidüni, kendimi buluyorum. Estahyi min abdi, kulumdan haya ediyor vaziyette buluyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri kulundan utanıyor. Hangi kulundan utanıyor? Yerfa'u yedehu ileyye, sümme erudduhuma. O kollarını, ellerini kaldırmış, ya Rabbi diye bana dua ediyor, ben de onu, senin duanı kabul etmiyorum diye reddediyorum. Bundan utanırım. Yani kollarını bana kaldırmış olan bir kulumun duasını kabul etmeyip onu reddetmekten utanırım diyor Allah Teala Hazretleri bu hadis-i şerifte. Kâletil melâiketü, melekler derler ki, ilahüna, ey bizim Rabbimiz, ilahımız, neyse biz erike ehlin, sen bunu affeyledin, mağfiret eyledin ama bu adamın ciğeri beş para etmez, bu buna layık değil. Bu kulun buna layık değil derler. Yani ben onu affederim. Affedince melekler derler ki bu bunun ehli değil, bu buna layık değil ki, bu iltifata, bu affa, bu ikrama layık değil ki diye söylerler. Kâlallahu Teala, Allah-u Teala onlara der ki lakinni, evet o layık değil ama fakat ben ehlül takva ve ehlül mağfire, ben takva ehliyim ve mağfiret ehliyim. Yani kullarımı mağfiret edeceğim, kullarımı koruyucuyum. Üşhidüküm, size, sizi şahit kılıyorum, siz de şahit olun ki, sizi de şahit tutuyorum ki, enni kad gafartu lehu, ben bu kulumu bağışladım der. Meleklerin itirazına rağmen Allah o kulu bağışlar. Niye bağışladı muhterem kardeşlerim? Elini kaldırdı diye, hatasını bildi diye, suçundan özür diledi diye. Suç işlemeyen kul olmaz. Büyüklü, küçüklü, arifi, cahili her insan her gün suç işler. Yanlış düşünür, yanlış söyler, yanlış yere bakar, bir şey yapar, bir kabahat işler. Kabahatsiz kul olmaz. Suçsuz kul olmaz. Ama kulun hayırlısı kabahatini anlayıp tevbe edendir. Kul ne kadar suçlu, günahlı olsa el kaldırdı mı Allah böyle muamele ediyor. Affediyor. O halde Rabbimizin dergahına yüz sürelim. Yüz sürelim dergaha. Yalvaralım Allah'a dediği gibi ilahi de. Efendim elimizi açalım ve samimi itiraf edelim. Hani Hristiyanların la teşbih ve la temsil, papazın karşısına giderlermiş günah çıkartmaları. Ya Allah varken papaza günah çıkartılır. Kilisenin bir hücresine giriyor. Hücre kapalı, soyunma odası gibi. Efendim, şu tarafta bir küçük şey var, pencerecik var. Efendim, hapishane kapısının penceresi gibi. Cırt, orası açılıyor. Öbür taraftaki papazı görmüyor. Papaz efendi, ben şu günahı işledim, şöyle oldu, böyle oldu. O papaz da orada ona bir şeyler söylüyor, hadi affet diyor. Günah çıkartıyor, günahı ötekisi affediyor, bu da gidiyor. Tamam, papaza anlattım, işler bitti sanıyor. Papazın ne hükmü var ki kulun günahını Allah namına affetsin? Cennetten arsa bile satmışlar. Tarih kitaplarında okuduk.
Bir ara şey çıkarmışlar böyle, cennetten arsa satmışlar. Yani papalığa şöyle yaparsanız, işte mühürlü kağıt, buyurun cennette garanti ediyoruz filan demişler. İnsanoğlunun saçmalıklarının sonu gelmez. Allah'a yalvar. Ey kul, Allah'a yalvar. Allah var, gözünü aç, geceliğin uykudan uyan, abdestini al. Hiç kimse görmüyor, herkes uyuyor, tenhada. Ya Rabbi de elini kaldır, suçunu itiraf et, bir daha yapmamaya söz ver, pişmanlığını dile getir, Allah affediyor. Ama benim kabahatim çok büyük, benimkini affetmez, öyle şey yok. Büyüğü küçüğü yok, her suçu affediyor. Her ayeti kerimede ki günahkarları tehdit ediyor, okumuşumdur ki ayeti kerimenin arkasında, illa men tabe ve amene ve amile salihan. Tevbe edeni müstesna kılıyor Allah. Evet, ben bu adamı cehenneme atarım, şu azabı veririm, şöyle mahvederim, şöyle kahrederim, şöyle gazap ederim diyor ama tevbe eden müstesna diyor Allah. Onun için gelin Allah diyelim, tevbe edelim, Hakk'ın yoluna girelim, eski günahlarımıza ağlayalım. Bundan sonra günah işlememe azmedelim, beraberce azmedelim, gayret edelim, inşallah şeytana uymayalım. Nefse de uymayalım. Çünkü nefis ve şehvet insanı cehenneme götürüyor. Onları yenebildiğimiz nispette kurtulacağız, cennete gideceğiz. Cehennemin etrafı nefse hoş gelen şeylerle, cennetin etrafı da nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrili olduğu için, demek ki nefse hoş gelen şeyleri yapmamaya tutacağız, kendimizi azmedeceğiz. Nefse hoş gelmeyen ibadetlere de, hoş gelmese de kalkacağız, gideceğiz, yapacağız. Hoşumuza gitmeye gitmeye. Adam geliyor bana diyor ki, hocam tesbihatımdan zevk almıyorum. Almıyorsan da gene yap. Çünkü sen zevk almak için tesbih çekmiyorsun. Hiçbir feyiz almıyorum, zevk almıyorum. Almasan da yap. Çünkü bu zikrin faziletini Kur'an bildirmiş, hadis bildirmiş. Sen devam et. Bir zaman gelir alırsın. Bu yolun çeşit çeşit halleri var. Kabz hali var, bast hali var. Çeşitli imtihanları var. Sen onu acaba zevkten dolayı mı yapıyorsun? Allah rızası için mi yapıyorsun? Bir düşün. Allah rızası için yapıyorum. O halde hoşuna gitse de gitmese de yapacaksın. Sabahleyin uykun olsa da olmasa da camiye geleceksin. Vücudun yorgun olsa da olmasa da efendim hacca gideceksin. Efendim canın istese de istemese de zekatını vereceksin. Bu böyle. Yani istemediği halde yapmak asıl. Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz o güzelim mallardan vermedikçe, infak etmedikçe bir takva sıfatına sahip olamazsınız. Sevdiklerinizden canınız yana yana vereceksiniz. Bahçe sahipleri, mahsulleri olgunlaşmış, demişler ki yarın hasat edelim, mahsulleri toplayalım ama hiçbir fakir fukara yanımıza yanaşıp da bizden bir şey istemesin. Tamam mı? Söz mü? Filan demişler. Sözleşmişler ki hiçbir fakire bir şey vermeyecekler. Bahçeye gidiyorlar ki gece bir felaket gelmiş, bütün mahsul gitmiş. Neden? Sen o niyetle gidersen öyle olur. Ayet-i Kerime de bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri yardım eylesin. Çok fakiriz, çok yoksuluz, çok suçluyuz, çok zayıfız, çok cahiliz, çok gafiliz. Rabbimiz bizi yardımına, nusretine mazhar eylesin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde muvaffak eylesin. Düşmanımız çok, düşmanlarımıza karşı bizi korusun. Hayırları işlettirsin, şerlerden uzak tutsun. Sevdiği kullukları etmeyi nasip eylesin. Günahlardan uzak eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kema salleyte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kema bârekte ala âli İbrahim fil âlemin, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde

0: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle bir. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akremedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Kongre'nin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.media'da. Akra.media'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
3: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bir duanın kabul şartlarından söz edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana dua edin, ben size icabet ederim, duanızı karşılık veririm diye vaat buyuruyor. Mü'min suresi 60. ayet-i kerimede. Şüphesiz onun vaadi haktır. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde duanın kabulü içinse bazı şartlar açıklanmış. Birincisi, yenilen lokma ve giyilen libasın yani elbisenin helal olması. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olur? Müslim. Duanın lavali, gafil bir şekilde değil, candan yapılması. Biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Tirmizi. İstenen şey için acele ve telaş gösterilmeyip, bir hikmete memnidir deyip, kabul edilmedi diye suizana düşülmemesi. Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder. Buhari. Her mümine farz olan emri maruf ve nehi münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak vazifesini ihmal eder durumda olmamak. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehy edersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Tirmizi. Duanın başında sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mutlaka salatü selam getirilmeli. Biriniz dua ettiği zaman Allah'a hamd ve övgüyle başlasın. Sonra peygambere salat etsin. Sonra dilediği duayı yapsın. Tirmizi. Duanın kabul şartlarından bir diğeri, dua edilen bir şeyin bir günahın irtikabı veya sıla-i rahimi kesmek şeklinde olmaması. Kul günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasına istemedikçe duası icabet görmeye devam eder. Müslim. Duaya Allah'a hamd ve sena ile başlayıp bitirmeli. Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Tirmizi. Duada sebat etmek ve kabul edileceğine tam iman etmek. Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah'a dua edin. Tirmizi. Sıkıntılı veya sıkıntısız olsun her anda dua etmeli. Sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse rahat zamanlarda çok dua etsin. Tirmizi. Değerli dinleyenlerimiz, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında duanın kabul edilmesi için gerekli şartları aktarmayı, hatırlatmayı sürdürüyoruz. Bir diğeri, nefsi, ailesi, evladı ve malı aleyhine dua etmemek. Yine şöyle buyrulur, nefsinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin, mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğiniz kabul ediliverir. Ebu Davud. Duada sesi ne çok yüksek ne de çok alçak tutmak. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma. Araf 55. Duayı üçer defa yapmak. Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi. Müslim. Dua ederken kıbleye yönelmek. Dua ederken mümkünse kıbleye dönülür. Buhari. Dua ederken elleri kaldırmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve ellerini kaldırdı. Ben koltuk altlarının beyazını gördüm. Buhari. Duada haddi aşmamak. Bazı toplumlar duada aşırı gidecekler. Sınırı aşacaklardır. Siz onlardan olmaktan sakının. Ebu Davud. Önce kendi nefsinden başlamak. Sonra başkaları için dua etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur ki o duaya kendi nefsinden başlardı. Tirmizi. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin. Araf 180. Duadan sonra elleri yüzlere sürmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerini sürmeden indirmezdi. Tirmizi. Duada ısrar etmek. Şüphesiz ki Allah ısrarla dua edenleri sever. Beyhaki. Ve duanın sonunda amin demek. Biriniz amin dediği zaman gökteki bir melek de amin der. İkisinden biri diğerinin amin demesine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır. Hemam bin Münebbi. Değerli dinleyenlerimiz, elbette pek çok şey için dua ediyoruz ve etmeliyiz de. Bir duanın kabul olması için gerekli şartları ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında paylaşmaya, hatırlatmaya çalıştık. Bu haberi Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
2: Akrem Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma husuda gelsin. Bu sevap. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamberi Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıllık beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar. Aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki benim nazarımda böyle. Nikahımdan dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun.

0: Spread the word.
1: Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'da saatler sırça köşk için bir vuslat vaktini daha gösterirken yepyeni bir günden daha inşallah yeni güzellikler, yepyeni paylaşımlar, birbirinden özel eserlerle tekrar huzurlarınızdayız efendim. Şükür kavuşturana. Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı herkese, her yere merhabalar. Her birinize ayrı ayrı mutlu, huzurlu, her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyorum. Efendim, en içten sevgi ve saygılarımı ileterek bugünkü Sırça Köşk yolculuğumuza başlıyoruz. Öncesinde her zamanki gibi dilerseniz mesajlarınızı, aramızdaki o güzel gönül köprüsünü oluşturan duygu, düşünce ve önerilerinizi iletebileceğiniz Akra WhatsApp hattımızın numarasını hatırlatalım. Belki bugün ilk defa Akra'ya kulak değil, gönül veren dinleyicilerimiz için de WhatsApp hattımızın numarasını vermiş olalım. Çok kolay bir Akra WhatsApp hattımız var. Ezberlemesi bile çok basit. Çünkü numaramız 0501-630-30-30. Son derece akılda kalıcı. 0501-630-30-30 numaralı WhatsApp hattımızdan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. Sırça Köşk programı konusunda düşüncelerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi veya eleştirilerinizi veya bizim aracılığımızla selam göndermek istediğiniz sevdiklerinize ulaşabilirsiniz. 0501-630-30-30 numaralı Akra WhatsApp hattımıza göndereceğiniz mesajlarda lütfen öncelikle Sırça Köşk, ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi de bir kelimeyle olsun belirtmenizi rica ediyoruz. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Efendim, Akra WhatsApp hattımızı hatırlattıktan sonra yürek besmelemizi çekip başlayalım bugünkü Sırça Köşk programına. Niyetimiz her zamanki gibi hikayelerimizle, yaşanmış olaylarla dikkatinizi çekeceğine ve faydalanacağınıza inandığımız güncel sağlık ya da teknoloji haberleriyle ve tabii ki bütün bunlara eşlik eden en güzel eserlerle Sırça Köşk yüreklerinize dokunabilmek, bizlere ayıracağınız zamanı inşallah en güzel şekilde değerlendirebilmek, ortamlarınıza, yüreklerinize huzur ve silinmez izler bırakabilmek. Niyetimiz bu şekilde. İnşallah ilgi ve beğeni, paylaşımda siz kıymetli dinleyicilerimizden. Bugün de o halde 7'den 70'e Akra'ya, Sırça Köşk programına yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dinleyiciler, insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi elbette düşünebilme kabiliyeti ve yetisi. Peki nasıl düşünüyoruz? Düşünce nedir? Doğuştan beri var olan bir yetenek midir? Çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Düşünme neden önemlidir? Ya da düşünmenin hangi aşamaları vardır? Hiçbir sorular aklımıza geliyor mu? Bilmiyorum ama o kadar güzel açıklamaları ve o kadar güzel bilgileri var ki sizlerle paylaşmaya değer. Öncelikle dilerseniz düşünce nedir diye başlayalım. Düşünce insan varoluşunun en önemli boyutlarından biri. Yalın haliyle düşünce tefekkür etmek, bir sonuca varmak amacıyla incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihni yetiler oluşturmak, muhakeme etmek, aklından geçirmek, göz önüne getirmek, zihniyle arayıp bulmak, akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek ya da tasarlamak şeklinde tanımlanıyor. Evet, oldukça uzun bir tanımı var ama hepsi de gerçekten ne kadar doğru. Bütün bu soyut kavramlar düşüncenin tatmin edici bir izahını vermese de yakın anlam sunuyor. Düşünmek, duyum ve izlenimlerden ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi. Akıl sahiplerine doğuştan bağışlanmış bir yetenek. İnsanı hayvanlardan ayıran, insan zihninin yüksek işlevlerinden biri. Ne o? Elbette düşünmek. Peki düşünmenin çeşitleri var mıdır? Olmaz olur mu? Elbette var. Düşünce, düşünme eyleminin bir sonucu. İstem dışı düşünme, istemli düşünme, istenmeyen düşünce, isteyerek düşünme, bilimsel düşünme, mantıklı düşünme, mantık dışı düşünce, kuşkucu düşünce, somut düşünce, kalıplaşmış düşünce, hezeyan gibi pek çok düşünme çeşidinden bahsetmek mümkün. Belki bunları böyle terim olarak aklımıza o an getiremeyebiliriz ama şimdi saydığımız zaman eminim birçoğumuz bu düşünce çeşitlerini kendi özelimizde yaşamışızdır. Muhakeme, irade, önsezi, sezgi, öngörü, kültürümüzün asıl unsurlarından feraset, basiret, akıl, zihin, fehim gibi kavramlar da düşünme eylemi ve düşünceyle yakın ilişkisi olan kavramlar. Tahayyül etme, hayal etme, zihinsel kurgulama, zihinsel tasarım, zihinde canlandırma da yine bunlarla ilişkili kavramlar. Daha da ötesi kıymetli dinleyiciler, gözlerimiz açıkken farkında olmadan aklımızdan geçen olay ve nesneler ya da bunların değişik düzeydeki tasarımları, bilgisayar başındayken zihnimize canlanan olaylar, pencereden dışarı bakarken aklımızdan geçenler ya da beklenmedik bir şekilde oraya buraya giden düşüncelerimiz düşünme ve düşüncenin farklı şekillerini oluşturuyor. Gözlerimiz kapalıyken istemesek bile aklımıza gelenler ya da aklımızdan geçenler, bunlar uyanıkken gördüğümüz düşler şeklinde yorumlanabilir. Hatta uykumuzda zihnimizden geçenler, yani rüyalarımız. Rüyalarda da bilinç var ve rüyalarda da düşünüyoruz. Kültürümüzde yer alan tefekkür etme anlamıyla düşünme, bir problem karşısında bir fikir ya da inanç üretme eylemi. Düşünme, insanda kavramsal olarak doğuştan var olan ancak potansiyelin hayata geçirilmesi için cesaret isteyen, pek de kolay olmayan aktif bir eylem. Sevgili dinleyiciler, düşünmenin ne olduğunu anlamak, ne olmadığını açıklayarak mümkün. Düşünme, ön yargıların yerini değiştirmek değil, başkasının adına düşünmek ya da onun düşüncesini taklit etmek de değil. Bir kitabı okuduktan sonra yazarın fikirlerini benimsemek, onun gibi düşünmek de değil. Düşünebilmek bir iklim, bir atmosfer işi. Sorgulamayan bir toplumda düşünmeden bahsedilemez. Mesele kelimesi Arapça seele, soru sormak kökünden gelmekte. Düşünme meselesi olanların, soru ve sorunu olanların, çözüm arayışında, gayretinde çözüm odaklı olanların icraati. İnsanın bu dünyada
en önemli meselesi kul olma meselesi var. İnsanla Cenab-ı Hak arasında engellerin kaldırılması, onun hoşnutluğunu sağlama çabası söz konusu. Soru sormak, bir anlamıyla düşünmeye, düşünmeyi emretmek, her sorunun yeni bir soruyu açması hali. Asli sorunlar tabiatı itibariyle cevabı beraberinde taşımaz. Cevapları öyle kolay da gelmez. Yüce Yaratıcımızın insanlarla konuşması, ilahi kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz sorular, okuduğumuz ayet-i kerimelerde yer alan yeni bir soruyla ufkumuzu açar. Düşünme de işte böylesi bir diyalog, karşılıklı bir iletişim hadisesi. Düşünce süreci bir sorunla karşılaşma, sorunun sınırlarını belirleme ve netleştirme, mantıksal bir çözüm arama gibi aşamalardan oluşuyor. Evet, düşüncenin de aşamaları var. Düşüncenin bir adım daha gelişmiş hali derinlemesine düşünme. Merak, önyargılardan uzak olma, açık fikirli olma ve şüpheci olma ve sebat etme aşamalarını içeriyor. İyi düşünebilen kişinin günlük hayattan belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Bakalım sevgili dinleyiciler, bizde böyle özellikler mevcut mu? Hem dinleyelim hem de kendi içimizde düşünelim. Sorunlu durumlardan rahatsızlık duymaz ve belirsizliğe karşı hoşgörülüdür. Bunlar iyi düşünebilen kişinin günlük hayattaki özellikleri. Bir diğer özelliği, kendi kendini eleştirir ve çözüm yolları arar. Acele etmeksizin düşüncesini olgunlaştırarak dikkatli ve yansıtıcı bir düşünmeye sahiptir. Akıl yürütmeye, akılcılığa değer verir, içgüdüsel değil, duygularına kapılmaksızın duygulu davranır. Ayrıntılara hakim olmanın etkili olduğuna inanır. Amacı bulmada dikkatli ve geniş düşünür. Sorgular ve gerekli olduğunda amacı değiştirir. Çoklu ve farklı ihtimalleri açıktır. Alternatif çözüm yollarını dikkate alır. İhtimalleri, seçenekleri değerlendirirken dikkatli ve geniş düşünür. Tercih ettiği seçeneğin tersine kanıtları bulma eğilimindedir. Tutucu değildir. Bir olay hakkında karara, yargıya varmadan önce ilk etapta güçlü görünen ihtimalin aleyhinde ve zayıf olan ihtimalin lehinde bütün kanıtları bilinçli bir çabayla değerlendirir. Evet, bunlar iyi bir insanın, pozitif düşünebilen bir insanın günlük hayattaki özellikleri. Bir de kıymetli dinleyiciler, düşünmenin ötesi var. Kritik analitik düşünme. Nedir bu kritik analitik düşünme? Yolu nereden geçiyor? Şüphe nereye kadar gider? Nasıl sormamız gerekiyor? Bütün bunların cevaplarını da Sırça Köşk'te çok güzel bir eserin ardından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, derinlemesine düşünmenin bir ileri adımı ise kritik ve analitik düşünme. Yaratılıştan bağışlanmış zihinsel yeteneklerle aktif bir biçimde edinilmiş bilgilerin akla uygun değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirmesi süreci. Eleştirel, çözümleyici ve tutarlı bilgi ekseninde zihniyetin değiştirilmesini öngören bir entelektüel uğraş ve bir var olma tarzı. Gerçekten benimsendiğinde hayatı nasıl anlamlandırabilirim? Daha nasıl iyi bir insan, iyi bir Müslüman olabilirim eksenine geçiren derinlikli bir olgu. Bu arayışa ve kavrayışa gönül verenlerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle hayata geçmesi mümkün olan bir düstur. Mesela bireysel anlamda kişinin elindeki fidanı dikmesi ya da evinin önünü temizlemesi, toplumsal anlamda da kolektif bir dönüşme, değişime tahammül edilmesi ve dönüştürülmesine çaba göstermesi. Kritik analitik düşünme, teorik olan bilginin pratikte iş görmediği noktada basiret ve ferasetle pratikteki pek çok şeyi çözümlemek, teoriyle pratiği kıvama getirmek demek. Çok ilginç açılımlar değil mi bunlar? Benim gerçekten çok dikkatimi çektim. Devam ediyoruz. Kritik analitik düşünme, gelenek ve modern arasında tarihsel yürüyüş yapmak, ikisi arasında yol açabilmek, cevapların arkasındaki soruları ve sorunları bilmek, karşılaştırma ve sentez yoluyla ilkesel içsel kavrayışı yeniden oluşturmak, çağa uygun sensörleri açık tutmak, anlam eşiği üretmek. Nicelikten bağımsız, nitelik odaklı bir uğraş. Gönüllü olarak hakikatin peşinde icra edilen dinamik bir faaliyet. Peki efendim, kritik analitik düşünür olmanın yolu nereden geçiyor? Farklı bakış açısıyla hareket ederek gelişmeleri daha geniş bir çerçeveden ele alma yetkinliği olarak günümüzün önem kazanan kavramlarından olan kritik analitik düşünme yönüyle düşünenlere kritik analitik düşünür denilebilir. Kritik düşünme, sağduyulu bir yaklaşımla en yüksek kalitede muhakeme yapmaya teşebbüs eden bireyin kendi kendini yönlendirip denetlediği düşünme biçimidir. Bir inanç ya da eyleme rehber olmak üzere gözlem, deneyim, yansıma, muhakeme ya da iletişim yoluyla toplanan ya da oluşturulan bilginin proaktif ve maharetle kavramsallaştırılması, ilişkilendirilmesi, analiz aşamalarını içeren entelektüel hassasiyete sahip bir süreçtir.

analitik düşünme ise anlaşılmak istenen konu ya da çözülmek istenen bir problemi bir bütün olarak görüp bütünü oluşturan unsurları ayrıştırarak birbirleri ve bütünle aralarındaki ilişkileri sorgulayarak bütünü anlamaya, çözmeye çalışan sistematik zihinsel bir süreçtir. Bu tanımlardan kritik düşünmenin analitik düşünmeyi de kapsadığı anlaşılabilir. Her iki kavramın ayrı ayrı fakat bir arada kullanılmasının nedeni ise analitik düşünmenin çözüm odaklı fonksiyonunu kritik düşünme sistematiği içinde öne çıkarmak. Bilgi doğru yanıtlar almaktır, zeka ise doğru soruları sormak. İddialar zihinlerimize atılmak istenen kementler gibidir. Gerekli sorgulamayı zamanında yapmazsak iddialar zihnimizi esir alır. İşte bu tanımlardan da kritik düşünmenin analitik düşünmeyi de kapsadığı anlaşılıyor. Kritik analitik düşünme karar verirken akla uygun derinlemesine düşünebilme ve problem çözme sürecidir. Öğrenilen ilkelerin sorgulanarak kabul edildikten sonra hayata geçirilme becerisi bir yaşam tarzıdır. Analitik olarak düşünmek bir matematik denklemindeki sabitlerle uğraşmak gibi doğrusallık içerdiğinden nispeten daha kolaydır. Kritik düşünme daha çok doğrusal olmayan bir yolla edebi düşünmeyi gerektirir. Bir şey hakkında kritik düşünme demek, o şeyin analizini ve değerlendirmesini yaparak iyileştirilmesi sonucunu üretir. Peki sevgili dinleyiciler, nasıl kritik analitik düşünülür? Şu adımlar kritik analitik düşünme sürecine yardımcı olabilir. İlk olarak niçin sorusunu sormak. Bir şey hakkında analitik düşünmenin ilk aşaması niçin sözcüğünü kullanmaktır. Kritik düşünmenin bir yönü bir konunun bütün yönlerinin kaynağın güvenirliliğinden kanaatlerinize ve elde ettiğiniz hükümlere kadar sorgulanmasıdır. Burada sorulan soruların sadece tartışma uğruna değil açıkça ifade edilmiş hayati sorular olması büyük önem arz ediyor. Bir diğeri bilgi toplamak. İkinci adım olarak sorulan sorulara verilen cevapları gözden geçirmek ve konuyla ilgili bilgi toplamak gelir. Bilgi etkin olarak yorumlanır, problemi açığa kavuşturmada kullanılır ya da sunulan bilgilere eklenir. Genel iyileşmeye veya konunun çözümüne katkıda bulunmayan bilgi parçaları elenir. Bir diğer kritik analitik düşünme sürecine yardımcı olacak öneri sonuç çıkarmak. İyi bilgilerle donatılmış sonuçlar ve çözümlerin ilgili ölçütlerle denenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bir başka deyişle sonuçlarınız sorunu çözmüyorsa bunlar ilgili sonuçlar değildir. Bir sorunun veya problemin kritik olarak analizi yapıldığında hedefimiz problemi az veya hiç geri tepmeden veya daha fazla problemlere yol açmayacak şekilde en etkin çözüme ulaşılmasıdır. Bir diğer öneri ise açık fikirli düşünmek. Alternatif çözümleri ve seçenekleri kabul edip incelemek ve değerlendirmek. Varsayımda bulunmak kötü bir şey değil elbette. Fakat bir varsayımın geçerli olabilmesi için ilişki, değer, kesinlik ve geçerlilik üzerine analizinin yapılması gerekiyor. Eğer analize dayalı bir varsayım doğrulanırsa geçerli alternatif çözüm olarak kullanılabilir. Ve son olarak uyarabileceğimiz çözümse etkili iletişim kurmak. Sevgili dinleyiciler, eğer herkes birbiriyle sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olursa karmaşık problemlere çözümler bulunabilir. Eğer bir karar alınırsa ilgili herkesin yalnızca karardan değil fakat bu kararın alınmasındaki nedenlerden de haberdar edilmesi gerekir. İnsanlar çözümün ortaya çıkış sebeplerini öğrendiklerinde daha kolay kabul ederler. Kritik düşünme, kişinin kendini yönettiği, öz disiplinli, kendini takip ettiği ve kendini düzelttiği bir yöntemdir.

Değerli dinleyiciler, Sırça Köşk'te şimdi sizlerle paylaşacak olduğum hikayemiz, çok basit bir aydınlanma ve farkındalık metodunu öğreten yabancı bir bilgenin öğretisiyle ilgili. Aynı zamanda bizlere çok özel iki manevi değerimizi hatırlatması açısından da gerçekten sizlerle paylaşmaya değer. Efendim, bu bilge ona gelen herkese her tür koşul altında günde pek çok kez söylenen bir onaylama cümlesi tavsiye eder. Onaylama şudur: her şey için teşekkürler, hiçbir şikayetim yok. Hayatın her türlü arenasından pek çok kişi şifa için bilgeye gelir. Bazılarının fiziksel acıları vardır.

Bazıları duygusal olarak sıkıntı içinde, bazıları finansal zorluklar içinde ve bazıları ruhsal özgürlük arayışı içindedir. Yani hepimizin hayatında belli dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar. Sıkıntıları ne olursa olsun veya ona ne sormuş olurlarsa olsunlar, onun yanıtı hiç değişmez. Hep aynıdır. Her şey için teşekkürler, hiçbir şikayetim yok. Şimdi bazıları hayal kırıklığıyla ayrılırlar, bazıları kızgınlıkla, bazıları onunla tartışmaya çalışırlar. Ama bazıları da onun bu tavsiyesini kalplerine alırlar ve pratik yapmaya başlarlar. Derler ki efendim, bir zorlukla, bir sıkıntıyla, dünyevi bir imtihanla karşılaştıklarında bu cümleyi inanarak söyleyen herkes huzur ve manen şifa bulmuştur. Aslında sevgili dostlar, baktığımız zaman biz Müslümanlar için en kıymetli iki şey değil mi bu cümleler? Şükredebilmek ve hangi koşulda olursa olsun asla şikayet etmemek, isyankar olmamak, yani sabırla tevekkül etmek. Sadece bütün şikayetlerimizden vazgeçtiğimizde, bu pek mümkün gibi görünmüyor belki şu an bizim için, ama hayatımız nasıl olurdu, şöyle bir hayal edebiliyor muyuz? Bu çok radikal bir teklif, çünkü pek çoğumuz sorgulamak, analiz etmek ve gördüğümüz her şeyi eleştirmek üzere de eğitildik. Ama sonra kendimizi, kendi kendimizi sorgularken, kendi kendimizi analiz ederken ve kendi kendimizi de eleştirirken bulduk. Tasavvufi şair Hafız şöyle demiştir: aklı başında bir adamın hakkında düşünebileceği tek şey sevgi vermekle ilgilidir. Öncelikle kendime ve size her olayda şükrü ve şikayet etmeme halini bir kez daha hatırlatmak istiyorum bu hikayeyle birlikte. Ve sonra inanıyorum ki kendimizi manen o kadar iyi hissetmeye başlayabiliriz ki, hayatımız o kadar etkileyici hale gelir ki, her günümüzü, her nefesimizi şükür gününe, anına dönüştürebiliriz. Duanın en yüksek seviyesi nedir? Elbette şükretmektir. Allah'tan bir şeyler istemek yerine ona verdikleri için teşekkür edelim. Şükrü ağzımızdan hiç düşürmeyelim. Göreceğiz ki Mevlamız bize isteyebileceğimiz ve ihtiyacımız olan her şeyi zaten vermiş. Her geçen gün daha fazla zenginliği keşfetme macerası da bunun içine dahil. Hayat o kadar büyük bir hazine avı ki, eninde sonunda kendi dışımızdaki zenginlikleri aramaktan yorgun düşeriz ve içimize bakmaya başlarız. Ve aradığımız hazinenin, altının zaten orada olduğunu da keşfederiz. Olmayana odaklı olduğumuz için gözümüzden kaçırdığımız güzellik hala hayatta ve sabırsızlıkla bizi bekliyor. Her şey için teşekkürler, hiçbir şikayet yok. Şükretme alışkanlığı kazanılır mı dersiniz kıymetli dostlar? Elbette kazanılır. Bir insanın şükretme davranışı geliştirmesi o kadar önemli ki, yeni bir alışkanlık, bu alışkanlık ne olursa olsun 21 günde kazanılıyor. Kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan bir tanesi şükretme veya teşekkür etme alışkanlığı. Elimizdeki nimetlerimiz için şükredersek, o şükretmeyle ilgili duygu ve düşüncelerimiz giderek çoğalır ve benzerleri mutlaka bize gelir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuyor mu? Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Sahip olduklarına karşı nankörlük eden daha fazlasını hayatına getiremez. Kişi nankörlük ettiğinde tamamen olumsuz duygu ve düşünceler yayar. Kıskançlık, öfke, alınganlık, açgözlülük, üzüntü gibi olumsuz duygular kişiye istediğini getiremeyecek duygulardır. Bu duygular ne yapabilir? Ancak istemediğimiz şeyleri artırabilir. Zihnimizde kendimizi istediğimizde kavuşmuş olarak canlandırıp şükran duyduğumuzda o istediğimize dair duygu ve düşünceler üretiriz. Beyin yaptığımız şeyin gerçek mi yoksa gerçeğin bir provası mı olduğunu ayırt edemez ve ikisine de aynı tepkiyi verir. Bakın, burası çok önemli. İstediğimize kavuşmak için ilk olarak ne istediğimize net olarak karar vereceğiz. İkinci olarak o istediğimize ulaşacağımıza inanacağız. Güven duyacağız kendimize. Üçüncü olarak
istediğimize ulaştığımızı, onu elde ettiğimizi kabul ederek kendimizi iyi hissedeceğiz. Yani olaya bu boyutta biraz duygu katacağız. Böylece her zaman Allah'a şükrü ve insanlara teşekkürü bol bir insan olacağız. Evet, şükretme alışkanlığı kazanmamız mümkün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Şükretme her alanda geçerlidir. Mutlu mu olmak istiyoruz? Önce mutluluğumuzu isteyelim. Mutlu olacağımıza karar verelim ve mutlu olmuş halimizi zihnimizde canlandırıp sevinelim. Sonra elbette şükredelim. Biz mutlu olmaya karar verirsek beynimiz mutlu olacak şeyler bulur. Her şey için teşekkür ederim. Hiçbir şikayetim yok. Şükür ve sabırla tevekkül. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o meşhur dizelerindeki gibi: Hak şerleri hayreyler, zan etme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşkü.

Sevgili dinleyiciler, artık hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan bilgisayar, cep telefonları ve ekran maruziyeti göz sağlığımızı ne yazık ki etkiliyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin etkilendiği bu durum için çok farklı önlemler bulunuyor. Her yaşta yapay ışık ve ekran ışığı maruziyeti açısından göz sağlığımıza dikkat etmek gerekirken, gözün korunması açısından alınacak önlemler daha da önem kazanıyor. Yetişkinler olarak gün içinde uzun süre bilgisayar başında çalışıp cep telefonuyla meşgul olduğumuzda gözlerimizin yandığını, hani ağrıdığını, hatta kızardığını, bulanık gördüğünü yaşıyoruz hepimiz. Buna tanık oluyoruz. Günlük hayatta sürekli olarak dijital ekranlarla çalışmamızın elzem olduğu düşünülürse, peki göz sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Çok önemli bir soru, çok da güzel cevapları var. Doçent Doktor Kübra Şerefoğlu Çabuk şu önerileri paylaşıyor bize. Ekran maruziyetine karşı göz sağlığı için neler yapabileceğimiz konusunda. İlk olarak göz kırpmamızı tavsiye ediyor. Normal şartlarda dakikada 15 kez gözümüzü kırparız, fakat ekrana bakarken bu sayının 5 ve 7 civarına düştüğü gösterilmiş. Göz kırpmak, gözyaşının göz yüzeyinde dağılarak bütün yüzeyin nazikçe nemlenmesini sağlıyor. İşte bunu temin etmek için bilinçli olarak ekran başındayken göz kırpmamızı arttırmaya çalışabiliriz. Gözlerimizin kurumasına engel olmak için kalorifere koyacağımız su ile ya da oda nemlendirme cihazlarıyla odamızı nemlendirmeye çalışabiliriz. Bu da göz sağlığımızı korumak açısından çok önemli, gözlerimizin nemlenmesi. Yine aynı zamanda koruyucusu suni gözyaşı damlaları kullanarak gözyaşımızı destekleyebiliriz. Bir diğer öneri sevgili dinleyiciler, yeterli su içmemiz gerektiği. Gözyaşı sudan üretildiği için yeterli miktarda su içmek gözyaşı yapımını kolaylaştırıyor. Bir kural daha var. Enteresan bir kural. 20-20-20. Bu kurala mutlaka uyun diyor doktorlar. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye, 20 fit, yani 6 metre uzağa bakarak gözümüzü dinlendirebilir. Bu sırada yaptığımız işi daha derinden düşünebiliriz. Çok enteresan. 20-20-20. 20 dakikada bir, en az 20 saniye, 6 metre uzağa bakarak gözümüzü dinlendirme kuralı. Bir diğer kural ve öneri, parlaklık ve kontrastı ayarlayın deniyor. Eğer ekran parlaklığı çevreden yüksekse gözlerimiz görmek için daha fazla çalışıyor. Ekran parlaklığımızı çevre ışığıyla eş seviyeye getirelim. Bunun yanı sıra ekran kontrastımızı da arttırabiliriz. Bir diğer öneri, ekran filtresi kullanmamız. Göz kamaşmasını engellemek için mat filtre kullanabiliriz. Ekran karşısındaki pozisyonumuz da çok önemli göz sağlığımız açısından. Bilgisayar kullanırken ekrana bir kol boyu mesafede oturmalıyız. Ayrıca ekran merkezi göz seviyemizin hafif aşağısında tutalım, aynı seviye veya daha yukarıda tutmaktan uzak duralım. Bu bir kol mesafesini ve ekran seviyesini unutmayın lütfen. Önemli. Bütün bu önlemlere rağmen göz şikayetlerimiz devam ediyorsa göz doktoruna görünmemiz gerekiyor. Göz sağlığı ve hastalıkları bölümünden Doktor Sevil Karaman, artan ekran kullanımının çocuklarda şaşılık vakalarını 5 kat arttırdığını ve göz sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bakın nasıl açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki, özellikle şaşılık gibi göz problemleri uzun süreli ekran maruziyetiyle daha sık ortaya çıkabilir. Şaşılık sorununda erken teşhis önemli. Göz kaslarının uzun süre boyunca sabit bir odak noktasına yönlendirilmesi kaslarda yorgunluğa ve zayıflamaya yol açabilir. Şaşılık, gözlerin doğru bir şekilde hizalanamadığı bir durumdur ve uzun süreli ekran kullanımı bu hizalanmayı zorlaştırabilir. Gözlerin uygun bir şekilde hizalanamaması görme bozukluklarına, baş ağrısına ve okuma güçlüklerine neden olabilir
diyen Doktor Karaman, ebeveynlerin çocukların ekran sürelerini kontrol etmeleri ve düzenli aralıklarla göz muayeneleri yaptırmaları gerektiğini de belirterek şu açıklamalarda bulunuyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarınızı uzun süreli ekran kullanımından uzak tutun ve düzenli olarak göz dinlenme molası verdirin. 20-20-20 kuralı olan her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 fit yaklaşık 6 metreye uzakta bir noktaya bakmasını sağlayın. Açık havada fiziksel aktivitelere yönlendirin, kitap okuma gibi ekran dışı etkinliklere yönlendirin. Ve son olarak diyor ki, unutmayalım ki çocuklarımızın göz sağlığı onların gelecekteki başarılarını ve yaşam kalitelerini doğrudan etkiler.

önce biz bilgisayarla, cep telefonlarıyla, tabletlerle olan ilişkimizi yeniden bir gözden geçireceğiz. Uzmanların önerilerini dikkate alacağız ve sonra da çocuklarımızı ekran maruziyetiyle, şaşılıkla, göz hastalıklarıyla karşı karşıya kalmamaları için elimizden geleni yapacağız. Açık havada fiziksel aktiviteler, kitap okuma etkinlikleri, ailece birlikte cep telefonu, bilgisayar, tablet olmadan vakit geçirme ve iletişim kurma hali. Hepimize sağlıklı günler diliyorum sevgili dostlar.

Değerli dinleyiciler, gerçek huzur ve kurtuluş için gönderilen en güncel mesaj olan Kur'an-ı Kerim, indirildiği andan bugüne güncelliğini ve evrenselliğini koruyarak bütün insanlığı kucaklıyor. Kur'an-ı Kerim, yeri göğü yaratan, insanları ve diğer varlıkları var eden, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala Hazretlerinin ilahi sözü, kelam-ı kadimi. Kur'an-ı Kerim en muazzam lütuf, ikram ve elbette büyük bir nimet. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Allah kelamı, Rabbul Alemin'in seçkin peygamberi Resulü Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve selleme ilahi vahyi, yaradandan yaratılanlara hitap, mesaj, zikir, hatırlatma, tebliğ, beyan, irşat, ikaz, ihtar, emir ve nur sıfatlarıyla tanımlamıştır. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetiyle feyizler yaymaya başlayan söz, fikir, iman, ilim, irfan ve hidayet menbaı, kaynağı, pınarıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an, Cebrail aleyhisselamın indirdiği Cenab-ı Hak katından seçkin peygamberi Muhammed-i Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve selleme inzal eylediği en mukaddes kitabı ve insanlığa en sonuncu ve en sağlam kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir harfi dahi değişmeksizin indiği zamandan günümüze aynen elimizdedir. Kur'an-ı Kerim insanlığın kurtarıcısıdır. Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikayeleri, bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Hocamız Mahmud Esat Coşan tüm bu özelliklerinden dolayı ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i insanlığın kurtarıcısı olarak nitelendirir. Ona göre İslam'ın korunması, inancın farklı yollara sapmaması, fikirlerin dağılmaması Kur'an-ı Kerim sayesindedir, Kur'an-ı Kerim'le mümkündür. Kur'an-ı Kerim cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemden nasıl kurtulunacağını kesin çizgilerle beyan eder. Allah-u Teala Hazretleri onu terk eden, doğru yolu onun dışında arayanı, hak yoldan sapanı sapkınlık halinde bırakır. Allah muhafaza. Ona sırt çevireni cehenneme düşürür, ona rehber edineni de cennete götürür. Kur'an-ı Kerim onu öğrenen, öğreten, onun ahkamını, hükümlerini uygulayan kimseye delil, rehber ve kılavuz olup cennete sevk edecektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi böyle vaat etmiştir. Yine çeşitli ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere Kur'an-ı Kerim zenginliktir, hazinedir, rehber ve kılavuzdur, deva ve şifadır. Şefaati makbul bir şefaatçidir. Kur'an-ı Kerim Allah katında yerler ve göklerden ve onların içindeki tüm varlıklardan daha sevgili ve daha sevimlidir. O hidayet güneşidir, kurtuluş vesilesidir. O başlara taç, dertlilere ilaçtır. Gözlere nur, gönüllere sürurdur. Hayatı boyunca Kur'an'a uyan kişi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılavuzluğuyla cennete gidecektir. Kur'an'ı bilen ileriye gider, maddeten ve manen yüksek derecelere yükselir. Onu uygulayan Allah'ın rızasına erer, büyük mükafatlar kazanır. Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur, adalet işlemiş olur. Ona sımsıkı sarılan fitnelerden korunur ve kurtulur. Onda derinleşen ulûm-i evvelin ve ahirine kavuşur. Kur'an ilminde derinleşmenin bir sonucu olarak geçmiş, güncel ve gelecek zamanı

hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Kur'an-ı Kerim'in uyulması gereken en güncel ve taze ilahi mesaj olduğunun sebepleriyle şöyle açıklar. Allah-u Teala ilk insan topluluklarından beri her topluluğa doğru yolu gösterecek, onları sapkınlıktan kurtaracak haberciler, peygamberler, resuller, beşir ve nezirler, müjdeleyici ve uyarıcılar göndermiştir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemişler, yani İslam'ı öğretmişlerdir. Ancak zaman içerisinde gaflet ve bilgisizlik sebebiyle o ilahi gerçekler unutulmuş ya da tahrif edilmiş, çeşitli süslü kelimelerle değiştirilmiş, bunun karşısında Allah mesajını tazelemiştir. Her yeni peygamber zamanın ve toplumun seviyesine göre eskiyi yenilemiş, geliştirmiş, şaşırma ve sapmaları gösterip düzeltmiştir. Adem aleyhisselamı yaratan ve asırlar boyu nice peygamberler gönderen Allah-u Teala Hazretleri, en son peygamber olarak, ahir zaman peygamberi olarak peygamber-i zişanımızı göndermiş ve bundan önceki peygamberlere inen melek ona da inerek vahiy yoluyla Allah'ın emirlerini, yasaklarını getirmiştir. En yeni, en gelişmiş, en güncel ilahi kelam budur. Onun için insanların daima en son haberciye, en son mesaja uyması gerekir. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bütün insanlara gönderdiği son peygamber ve onun getirdiği din son dindir. İslam dini bütün insanları Allah'ın birliğine, kabule davet etmiş, ona ortak koşulması gibi dine sonradan sokulan yanlış inançları bırakmalarını insanlığa öğütlemiş, sevgiyi, kardeşliği, şefkati, adaleti, iyiliği, hayrı emretmiş, küfrü, zulmü, din istismarını, riyayı, menfaatperestliği, haksızlığı, ahlaksızlığı, kötülüğü yasaklamıştır. Bu yüzden çağrısı ilahi, doğru, haklı, güzel, doyurucu, yapıcı, birleştirici ve geliştiricidir. Hocamız Mahmut Esat Coşan, Kur'an'ın tüm insanlığı kapsayan, kucaklayan ve kuşatan yönüne de işaret etmektedir. Hakikatin Hazreti Adem aleyhisselamdan beri Peygamber Efendimiz'e kadar esasen aynı olduğuna değinerek, sadece Allah'a inanmak, ona teslim olmak ve tevekkül etmek maddelerinin atamız Adem aleyhisselamdan beri değişmediğini belirtir. Ve şöyle der: İslam kendisini teslim etme, Allah'ın iradesine teslim olma, ram olma, o ne derse buyruğunu tutmaya razı olma, boyun verme manasına geliyor. Ona ibadet ve taat, ondan gayrıya tapınmaktan şiddetle kaçınmak. Daha önceki bütün peygamberlerimizin de icraatı bu. Bizim dinimiz İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ortaya çıkmış bir din değil. İslam dini Hazreti Adem atamızla başlayan bir din. Ayet-i kerimelerde pek çok peygamberin "biz yalnız ona teslim olanlarız" sözü yer almış, İslam üzere olduğu bildirilmiştir. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselamın da hepsinin aynı yolda olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bildirmektedir. Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın, layıkıyla inşallah Kur'an-ı Kerim'de belirtilen müminin bütün özelliklerini kendi hayatımızda da uygulayarak yaşayabilmemizi, İslam üzere doğduk, inşallah son nefesimizde İslam üzere verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın himmetlerini de her daim üzerimizde eylesin. İnşallah.

İnanıyorum ki birbirinden güzel eserlerle, kıssadan hisselerle, manevi anlatılar, faydalı bilgilerle, sizler için özenle hazırladığımız, paylaştıkça çoğaldığımıza, huzur bulduğumuza inandığımız bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Merhaba anonsumuzda her zaman söylüyoruz. Saatler Akra için bir vuslat vaktini gösteriyor diye, işte şimdi Akra'da saatler bir veda vaktini gösteriyor. Eşlik ettiğiniz için ortamlarınıza, kulaklarınızdan öte yüreklerinize, bizleri misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Vedamızı gerçekleştirmeden Sırça Köşk programına o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, selamlarınızı, size özel paylaşımlarınızı Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızda Sırça Köşk diye yazmayı, lütfen isminizi ve soy isminizi, bizleri nereden dinlediğinizde belirtmeyi unutmazsanız çok mutlu olacağız. Elbette yine her programımızda o güzel, sevgi dolu, içten samimi mesajlarınızı dillendirmeye devam edeceğiz. Efendim, her daim inşallah dualarımız kabul, amellerimiz makbul, hizmetlerimiz daim, saadetimiz kaim olsun. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca inşallah en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Biz sizleri unutmuyoruz. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele ile. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Cümle elhamdülillah. Elhamdülillah lezzi hakkı hamdih ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ahalim ve sahbihi ecmaîn. İyilim ve eyyühe l-ikhvan. Enne eftalel kitabı kitabullah. Ve enne eftalel hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin fil nâf. Ve biz senedir muttasir ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne vukat. Ettâibü minezzemd. Taib de tevekkâr olan kimse diyorlar. Günahlarından tövbe ediyor. Yapmış bir hata beşeriyet iktizasıyla. Bunlara nedamet etmiş, pişman olmuş, tövbe ediyor. Bir daha yapmayacağım diye Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Bu adamın o yapmış oldukları günahlar dolayısıyla şu tövbeyi yapınca kemen lazım böyle. Sanki o adam günah işlememiş gibi olur. Yani günah işlememiş adamlar nasılsa öyle olur. Bu tövbe etmek suretiyle günahları affolur ve silinir demek. Ama bunun şartları var tabii. Bu şartlara uygun olacak. Birisi evvela döndük, tövbe ettikten sonra bir daha o tövbeden dönmemek. Yani tövbe ettiği şeyi bir daha yapmamak. Aldığı para varsa onları sahibine iade etmek. Para vesaire ne gibi şeylerse. Namazlarından kılmadığı namazlar varsa bunları iade etmek. Ve bir daha bir de içeriden giren bir pişmanlık. Niçin ben bunu yaptım? Böyle bir pişmanlık giderken tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Tövbelerin nevileri çok. Allah'a dönüş. Ben yaptıklarıma utanıyorum. Bir daha yapmamaya sana söz veriyorum. Bunun tabii kendi dilimizce de var. Büyük evliyaların dillerinden de var. Peygamberlerin dilleriyle bize talim edilmiş tövbeler var. Kur'an'dan da numuneler var. Tabii kendi dilimizle yaptığımız tövbe bu peygamberlerin bize öğrettiği tövbe gibi olmaz. Bunlar tövbeyi güzel öğretiler. Yani her sabah, her akşam üçer kere okumak bize tavsiye edilmiş. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestebatü euzubike min şerri ma sanatü ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi tavfilli fe innehu la yavfiru zünube illa ente. Bunlar sabahta ve akşamda üçer kere okunduğu takdirde bu insanın üzerindeki günahlar silinir. Silinir. Yani nasıl sular esvaplarımızdaki kirleri siliyor, bu tövbeler de bizim günahlarımızı siler. Yalnız bir daha yapmamak ve bir de aldıkları hakları sahiplerine iade etmek ve namazlarında da kusur etmemek şartıyla. Bu usta birçok hadisler var ve bu çok hadislerin birisi, en güzeli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de numune olarak da bize her gün istiğfar ettiğini bildiren hadislerdir. Yani peygamber, ben peygamberim, masumum, günahım yok. Hepsini Allah affetmiş. Bunu da İnna Fetahna Aleyke suresinde bildiriyor. İnna Liyafir Aleyke Allahum Matikattemem Mizamike ve Matak. Burada o bildirildiği halde, peygamber de olduğum halde, masum da olduğum halde yine her gün 100 kere istiğfar ediyorum diyor. O 100 derse bizim binimiz azdır. Bizim binimiz azdır. Ama 3 tanesi yeter demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 3 taneyi sabahta, 3 defa da akşamda söyleyeniz, bugün yaptığınız olmuş olduğunuz günah

günahlara bunlar kefaret olur. Onun için Allah dillerimizi istiğfardan ayırmasın. Daima istiğfar ederim. İstiğfarın fevaidi pek çoktur. Ömrün uzunluğuna, rızkın bolluğuna, fısıhatın daha güzel oluşlarına çok fevaidi var. Hiç ummadığın yerden rızık gelir. Hiç ummadığın yerden vücuduna sıhhat, afiyet gelir. Hiç ummadığın şeylerden her türlü rahatlıklar hasıl olur. Bu yaptığın tövbenin mükafatı olarak Allah-u Teala'nın vermesiyle. Sen çalışmakla bunları elde edemezsin. Yine bunu bir başka hadiste yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirir. Et-ta'ibi minezzem. Günahından tövbe eden bir insan. Kemen lazem bele. Öteki hadisin bir misli. Sanki günah işlememiş adam gibi olur bu adam. Şimdi altı var bunun yalnız. Bunun altı yoktu, bunun altı var. Altı diyor ki, وَيْذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Cenab-ı Hak bir kulu sevdi. Bir kulu sevdi. İbadetinde, taatında, hayr-ı hasenatında daima iyilikler yapıyor, güzel. Cenab-ı Hakk'ın da sevgisini kazanmış. Şimdi bu sevgisini kazanınca diyor ki, لَنْ يَدُرُّهُ زَنْبٌ Artık buna günah zarar etmez diyor. Tabir bu. Fakat bu ulemanın izahında diyor ki asamehu minezzünüm. Cenab-ı Hak artık bunu günah işlemekten korur. Seviyor. Binaenaleyh peygamberlerini koruduğu gibi, evliyalarını koruduğu gibi onu da korur. Lem yedurruhu zünüb. Yani buna günah zarar etmez demek. Allah ona günah nasip etmez artık. Günahlardan korur Allah onu. Günah olacak yerlere sokmaz onu. Sebepler hakkında sokmaz. Ve ölmezden evvel bir tövbe lazım ya. Bu sevdiği adama belki böyle hatalarda görürse bile ölmezden evvel yine tövbe ederek temizlenerek gider. Tövbesiz gider, zahirte gider. Onun için tövbe daima dilimizden hiç çıkmamak lazım. Kur'an-ı Zimşan'da birçok ayetlerde buna dair emirler vardır. Yine buyuruyor. Et-ta'ibü minezzem kemen la zembele. Yine aynı hadis. Başka şekilde başka birisi tarafından rivayet. Yine günahlarından tövbe eden adam. Günahına tövbe ediyor. Sanki günah işlememiş gibi olur adam. Günah işleyen adam tövbe etti miydi? Bir daha yapmamak şartıyla o günahlarından tövbe etmiş gibi olur. Şimdi bak izah ediyor. Vel müstağfiru minezzem. Bir günahtan tövbe etti. Estağfurullah bir daha yapmayacağım dedi. Ve men âzâ müslime. Her kim bir Müslümana eza ederse. Ezanın nev'i var, çeşidi var. Çeşittir. Her ne çeşit olursa olsun bir Müslümana bir adam eza eder. Kâne aleyh minezzinûb islümenâ bitin nehl. Nehl, hurma ağacı. Medine-i Münevvere'de hurma ağaçları çok. Onun için Cenab-ı Hak misal olarak bu hurma ağacının yapraklarını misal getirdi. Dedi ki bu burada Medine-i Münevvere'de ne kadar hurma ağacı var? Yahut yeryüzünde bu hurma ağaçlarının üzerindeki yaprakların adedi ne kadar kim bilir? Bunu bu Müslümana eza eden adamın günahı böyle olur. Bu kadar çok olur yani. Bizim kabahatlerimizden yahut noksanlıklarımızdan diyelim. Birisi bilgi sahibi yahut varlık sahibi yahut da kudret sahibi olduğumuz zamanda maiyetimizde olanların hukukuna riayet edemeyişimizdir. Onu artık insan yerine de saymayız. Ufacık hatasından dolayı onu yerin dibine batırırız. Hiç de kıymet vermeyiz yani. Ama Müslümandır. Bu da Allah'ın kuludur. Bu mülkü veren sana Allah'tır. Saltanatı veren Allah'tır. Kuvveti veren Allah'tır. Bilgiyi veren Allah'tır. Serveti veren Allah'tır. Onu fakir eden de yine Allah'tır. Onu sana muhtaç eden yine Allah'tır. Binaenaleyh onların hepsini unutup da o fakiri, o miskini, o garibi böyle hor fakirin dünyaya geldiğini pişman edercesine onu incitmek elbette rivayi hak değildir. Ettaciru'l eminus saduk. Sadukul müslim. Ma'şşühelâ'i yevmel kıyâme. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulullah, yarın ruzu kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacak bir adam var mıdır? Şehit malum canını veriyor Allah yolunda. En kıymetli insanın canıdır. Onu da veriyor işte. Onu da kıskanmıyor. Tek arkamdaki kalan nesil rahat etsin diyor. Düşman ayağı altına düşmesin diyor. Kafirin ayağı altına düşmesin diyor. Benim canım feda olsun diyor. Şehit oluyor. Allah da buna mukabil ona büyük mükafatlar veriyor. Buna muadil başka adamlar da var mıdır ya Resulallah böyle bu şehitlerle haşrolunacak? Var var ya Ayşe. Kimdir ya Resulallah? Günde 20 kere ölümünü gözünün önünde getiren adam. Günde 20 kere en aşağı yani. Günde 20 kere ölümünü

düşünen. Ama bu ölümü en çok düşünen bizim mezarcılar. Günde 20, 40, 50 ölü gelir ellerine. Öyle hiç ummadan hemen sokar deliye. Şu kadarcık da yüreğinde bir sızı da gelmez. Ürpeklik de gelmez. Çünkü alışmıştır o hadiseye o. Bizim de ölümle olan ilgimiz tıpkı o mezarcının ilgisi kadar yani. Komşumuz ölür. Yahut evimizden birisi gider. Birkaç gün şöyle bir ağlarız, sızlarız ama yalancıklardır o desen. Hani yalancıklardır yani. Hakikaten değil. Hakikaten olsa insan yolunu düzeltir şöyle. Bu adam bak ne güzel ya. Şu Allah'a verdiği cereye baktın. Şu vücuda bak. Kıyamazsın yani. İnsan pamuk gibi yataklarda yatıyor. Evi o kadar güzel, muntazam. Uçan çıkınca hemen hiç durdurmadan derhal onu tabutun içerisine, yallah mezarın içerisine. Bu mezar işte karanlık bir yer, aydınlığı yok. Toprakların içerisinde birçok haşeratın bulunduğu bir yere oraya bırakıyoruz adamcağızı. Ya işte anandı, babandı, hanımındı, evladındı, ne olursa olsun. Buraya koyuyoruz, Allah sana selamet etsin burada deyip bırakıp gidiyoruz abi. O orada hani gül yüzüne bakmak gelmiyordu sen, gözü, yüzü, her şeysi öyle, endamı o kadar güzel. Git de şimdi bir bak bakalım orada ona. Hani ya o beslemek istediğin can nerede ya? Her gün ne güzel yediriyor, içiriyor ona. Paye veriyor, kıymet veriyordun. Yere buza kondurmuyordun. Söz söyletmiyordun. Bir sinek gelirse hemen vurup öldürüyorduk onu. Aman sen bize mikrop getirirsin diyerekten. E şimdi bak bu mezarlığın içinde ne sesi çıkıyor, ne sedası çıkıyor, ne feryat edebiliyor. E orada perişan bir halde. Bir gitsen ne kadar feci bir manzara Allah göstermesin. İşte o hepimizin başına gelecek bir manzara ama. Kaçsan da korksan da ne olursan ol. Bu manzara hepimizin başına gelecek. O kıymet verdiğimiz cesede. Asıl kıymet verilmesi ruhu idi. Bu ruhu unutuyoruz. Cesede veriyoruz kıymeti. Besle bakalım artık. Bir anam, balınan, arabaların içerisinde. Besle besle. En nihayet o çukurun içerisi onu temizliyor. E hani onu gezdiren, oynatan o ruh idi. O ruh ayrıldı gitti. Burada güzel bir şey var. Şimdi o ruh bizim içimizde şu tek makineleri gibi bir makine yani içimizde. Bütün hadiseleri alıyor içerisinden ruh. Bu vücut onun teybi. O el, ayak filan onun aletleriydi. İşte bunlar gibi. Bu tamamıyla bütün hadisatı ruhun içine işliyor. Şimdi cesetten ayrıldı mı? Şimdi ayrılmadan evvel şu makine şimdi buradan çıkınca açıyor, basıyor oraya. Aldığını söylüyor değil mi? Gözümüzün önünde. Şimdi bizden de aldığını söylüyor teybimiz bize. Sen bunları bugün işledin, bak senin aynanda bunlar mevcut. Fakat göz kapalı artık. Görmüyorsun. Neden? Dünya sevgileri bu gözleri perdelemiş. İç alemini görecek şeysi yok artık. Bütün şeysi dünya. Dünya saadetinin peşinde. Ama ruh çıkar çıkmaz, dikkat edin, ruh çıkar çıkmaz perde açılıveriyor. Mani olan dünya kalktı ortadan. Ortadan kalkınca perde gitti. Perde gidince tek başladı senin karşında. Tam bugünkü televizyon misali aynalarıyla, sözleriyle tıngır tıngır sana söylüyor. Şimdi sen o daha can çıktı, ceset evde daha. Evde. Fakat bütün o blue yaşından bugüne kadar yaptığın bütün hadise yüzünün önünde böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Şimdi bu göz görmüyor ama hakikat göz görüyor şimdi. Hakikat gözleri onun karşısında. İşte bu daha mezarına konuncaya kadar bütün bu ya sevap diye kap. Ya hasenat ya seyyat. Neyse bu teybindeki hal. O onun cezası yeterine kaldı. Şimdi bir de mezara giriyor. Mezara girdikten sonra tabii işte sual-i münkereyim başlar. Ondan sonra onun haline göre nasıl ceza alınacaksa böylece kalır. Mümin'se bunun mezarı 70 arşın genişler. Bu 70 arşın genişleme demek böyle toprakları genişleme değil. Bu yani insan bazı dar evlerde oturur ama içerisi geniştir insan. Bazen çok büyük evlerde oturur ama içerisi dardır insan. Sıkılır da. Ha, bu öyle bir alem. O dar mezarlık ona çok geniş gelir. Rahat olur da. Cennet bahçesi mezar. Maazallah. Bir de imansız ve ahlaksız olarak buraya göçtüyse onun mezarı da işte bir cehennem çukurudur. Orada artık onun azabının şeysine tasviri gücümüz yetmez. Allah hepimizi affetsin. Yani bu tevbi bizdeyken bu teybe güzel. İşte bu tövbeler bu teypteki hataları her gün siler. Nasıl ki değiştiriyor bizim teyplerde başka bir sözü alırken eski sözü silip gidiyorlar. Tıpkı bu da tövbelerimiz eskilerini siliyor, yenisine temiz kalıyor teybimizi. Onun için sabah da akşam da sen bunu bırakma. Günde 20 kere bu tövbe eden insan da şehitlerle haşrolunacak çünkü günah kalmadı üzerinde.

günde 20 defa ölümünü böyle canlı olarak tefekkür eden insanda günah azalır. İstikametini de bu 20 defa düşünme az değil. Şimdi 20 kere düşünme suretle muhakkak istikametini düzeltmeye doğru insan çevrilir. Bu şehitlerle haşrolunurken اُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim ki, yalnız bu değil, kim ki Allah ve Resulüne itaat da kamildir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ Bunlar hepsi bu iyi insanlarla beraber haşrolunur. İş Allah'a iman ve Resulüne iman, itaat ve onların emirlerine itaat. Bu itaatta olanlar böyle sülaha, şüheda, salihin ile beraber haşrolunacaklar. Allah da bizi onlarla haşrolunan kullarla arasında kabul etsin. Bu günah tövbelerimizi ettiğimiz takdirde. Şimdi bunların arasında bir de taciri toplu. Et-taciru's saduk. Et-taciru'l emin. Evvela emin ismi var. Et-taciru'l emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem, bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır dediğim vakitte bu adam bana yalan söylemez, olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez, emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi saduk. Doğru söylüyor. Hem emniyet kesetmiş, hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü, Müslüman olacak. Bunlar maşşuhela yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu tacir, emin, saduk, müslim muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmbi Ömer Hazretleri'ne rivayet etmişler. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı.

Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yapay zeka kullanımı eleştirel düşünmeyi etkiliyor mu? Yeni bir araştırma, yapay zeka araçlarının sık kullanımı ile eleştirel düşünme becerileri arasında olumsuz yönde bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında farklı yaş ve eğitim seviyelerinden 666 kişiyle anket ve görüşmeler gerçekleştirildi. Bulgular, yapay zekaya daha fazla güvenen kişilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçen testlerde daha düşük puanlar alabildiğini gösterdi. Çalışmada özellikle genç katılımcıların yapay zeka araçlarını daha sık kullandığı, 46 yaş ve üzerindeki katılımcıların ise bu araçları daha az kullandığı belirlendi. Yapay zekayı daha az kullanan ve daha ileriki yaştaki katılımcıların eleştirel düşünme testlerinde daha yüksek puan aldığı görüldü. Uzmanlar bu durumu bilişsel yük boşaltma kavramıyla açıklıyor. Buna göre bireylerin bazı bilişsel görevleri yapay zeka gibi dış kaynaklara devretmesi, derin ve sorgulayıcı düşünmeye ayrılan zihinsel çabayı azaltabiliyor. Araştırmacılar yapay zekanın öğrenme süreçlerinde faydalı bir araç olabileceğini ancak teknolojinin eleştirel düşünmenin yerine geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma yapay zeka ile etkileşimde sorgulama, analiz ve değerlendirme becerilerini destekleyen eğitim yaklaşımlarının önemine dikkat çekiyor. Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabiliyor. Mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında dikkat çekici bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada özellikle boyun, üst sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirlendi. Çalışmaya göre ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de olumsuz etkiledi. Araştırmacılar telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Uzmanlar oyun sırasında kısa molalar vermenin ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmanın fiziksel sağlık açısından önemli olduğunu belirtiyor. Yalnızlık yaşlılarda dijital bağımlılık riskini artırıyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yalnızlık ve dijital bağımlılık riski de gündeme geliyor. Araştırmalara göre yaşlıların internet kullanımında son

0: yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor. Dijital araçlar, aile ve toplumla iletişimin sürdürülebilmesine katkı sağlarken, bilinçsiz ve uzun süreli kullanım yeni riskleri de beraberinde getirebiliyor. Yaşlıların yapay zeka araçlarına yöneliminin de arttığı belirlenirken, özellikle sağlık konusunda doğrulanmamış veya yanıltıcı bilgilere maruz kalma riskine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, dijital araçların yaşlıların sosyal hayatının yerine geçmemesi, aile ve toplumla doğrudan bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlılara yönelik sosyal destek, evde bakım ve gündüzlü hizmetlerin geliştirilmesinin önemine işaret ediliyor. ABD'lilerin %73'ü yapay zekadan endişeli. ABD'de yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün yapay zekanın gelecekte insanlar için oluşturabileceği risklerden endişe ettiğini ortaya koydu. 1202 kişinin katıldığı ankette katılımcıların %38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik oluşturabileceği tehditler konusunda çok endişeli olduğunu belirtti. Biraz endişeli olduğunu söyleyenlerin oranı ise %35 oldu. Böylece yapay zekanın insanlık için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyanların toplam oranı %73'e ulaştı. Ankete katılanların %25'i ise bu konuda endişe taşımadığını ifade etti. Öte yandan katılımcıların %74'ü yapay zeka şirketlerinin yöneticilerine güvenmediğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometreleri arasında, İnegöl-Bozüyük yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde, Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34, Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1, Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56, Ofçay-Karakaraçam yolunun 20 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisin min ehadisi, İyyâke ve tesvife bit tevbeti ve iyyâke vel kurrete bi hilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhümadan. Tesviften aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesviften. Tesvif. Tesviften sakının. Ne demek tesvif? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvife bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Neden?

Pekala, madem gidiyorsun, o zaman çabuk gel, acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbür kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun, keyfin yerinde. Hiç kıpırdamak istemiyorsun, kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak, kütledek, tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, taneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel dedin, söyle bakayım. Üç tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürerdi. Halbuki sen bir koydun başını bir kaldırdın. Yani şey gibi, zilin devresinin açılması kapanması gibi. Yere değer değmez hop ah, kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın, Sübhane Rabbiyel, Sübhane Rabbiyel, Sübhane Rabbiyel. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allahu Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım, ileride yapacağım demek şeytandandır. Bu kelimeyi iyi öğrenin, bu huyu iyi belleyin, şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın. Yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? Söz verdim. Boş ver, yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayır yaparken kaç tane şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayır kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, bırakacağım. Emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gidersin. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahlı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Gitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğerin mahvoluyor, kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara vuruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadım. Ha. Öyle bir çarpılacaksın ki ama işi anladığın zaman çok geçmiş olur. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike.

Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima taameline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar, efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayrın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi. İşte bak falanca adam bir günah işledi, işler istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama, efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış. Bak bir şey olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel. Hizaya hemen gir. Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et. Halini hemen düzelt. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Belagat. Belagat genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize, az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için 4 öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü

Ki var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

0: Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel discussionlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. Her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır.

0: mucit, bir icat.
1: Vitruvi ve heliosentrik gezegen sistemi. Endülüs'ün yetiştirdiği büyük astronomlardandır. Modern astronominin kurucusu olarak bilinir. Asıl adı Ebu İshak Nureddin el-Bitruci el-İşbili'dir. Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruç, bugünkü adıyla Petroche şehrinde doğduğu ve uzunca bir sürede İşbiliye'de yani Sevilya'da oturduğu için İşbili nisbesiyle anılmaktadır. Batılı literatürde Alpetragius adıyla tanınır. Ünlü bilgin İbn-i Tüfeil'in talebesiydi. Hocasının yönlendirmesiyle ilme yönelen Bitruci, kendini tamamen astronomiye vererek bu sahada verdiği eserlerle ilim öncüleri arasında yer aldı. İbn-i Rüşd'ün çağdaşı olduğunun dışında hayatı ve tahsil çevresi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Bitruci, astronomi tarihinde bir devir açan eserleriyle modern astronominin temeli olan heliosentrik gezegen sistemini ilk defa kuran bilgin oldu. Geçerli trigonometrik ispatlamalarda bir üstad oldu. Bunları açıklamak için onun sistemi şöyle özetlenebilir. 1. Bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğunu açıkladı. Batlamyus ise tek kutuplu olduğunu kabul ediyordu. 2. Gök cisimlerinin hareketlerinin doğudan batıya doğru olduğunu kabul etti. Batlamyus ise gezegenlerin hareketlerinin batıdan doğuya doğru olduğunu söylemişti. Bütün gök cisimleri gerçek ve aklın ereceği biçimde mevcuttur dedi. Batlamyus'un ise gök cisimlerinin gerçek olmayan varlıklar olarak var olduğunu farz ediyordu. 4. Gök cisimlerinin hareketlerinin kutupları etrafında cereyan ettiğini söyledi. Batlamyus ise hareketin merkez etrafında döndüğünü söylüyordu. 5. Az yoğun gök cisimlerinin çok yoğun gök cisimlerine göre daha hızlı olduğunu söyledi. 6. Yıldızların bulunduğu gök tabakalarının değişken olduğunu söyledi. Batlamyus ise sabit olduğunu kabul etmişti. 7. Gezegenlerin günlük dönüşe sahip olduğunu kabul etmiş, Batlamyus ise gezegenlerin günlük dönüşlerini kabul etmemişti. 8. Yıldızların eşit zamanlarda eşit olmayan kavisler yaptığını, yıldızlar küresinin 3 hareketinin bulunduğunu bildirerek bunların birincisinin boylam, ikincisinin enlem, üçüncüsünü günlük olarak vasıflandırdı. Batlamyus ise sadece boylam hareketi olduğunu kabul etmişti. 9. Hareketi yer değişiminin yanında hız ve enerjinin bir fonksiyonu olarak ifade etti. Batlamyus'a göre hareket sadece bir konum değişimiydi. 10. Gezegenleri yeniden tarif etti. Merkür'ü Güneş'in üstünde, Venüs'ü Güneş'in altında düşündü. Ptolemy onların her ikisinin de Güneş'in üstünde kabul etmiştir. Batlamyus ise onların her ikisini de Güneş'in altında düşünmüştür. Sonuç olarak Batruci'nin yeni sistemi uzun yıllar gündemde kalan Batlamyus'un sisteminin yerine alarak modern çağlara ışık tutmuş, bu konudaki çalışmaları doğru yönde yönlendirmiştir. Kendinden sonra gelen bilim adamlarının çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırmasına neden olmuştur.
0: Bir mucit, bir icat.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

geldi dili yâre ulaştır. Bu bülbül inalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. İmale dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı bir çareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esir gamı hicran. Bu gamleyi lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu can.

ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, bol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeynin. Hulusi ol yâri vefâ.

başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyni ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

Allah'ım. Hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sanma ey haceki senden zeru sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar. Para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun, her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar. Bir nur yanmaya başlar. Yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar. Yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar. Yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar. Duygulanmaya başlar. Yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime? Yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabii anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabii çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hasta ise tedavi. Hastalığını giderecek ilaçları arayacağız.
0: Dostça bir tavsiye.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır.
2: Evet.
1: Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet

0: adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
1: Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanları Allah yolunda iyaneye davet ve teşvik edişi ve Müslümanların iyane yarışına girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ahirette kazanacakları üstün sevapları anlatarak Müslümanlara cihadı özetmeye çalıştı. Mali durumları elverişli olanları da ahirette karşılığını görmek üzere askerlere yiyecek ve binecek yardımında bulunmaya davet ve teşvik etti. Bunun üzerine hali vakti yerinde olan Müslümanlar mükafatını Allah'tan umarak mal yükleyip getirmeye başladılar. Hatta bu hususta birbirleriyle yarışanlar bile oldu. Hazreti Ömer, "Ebu Bekir vaktiyle beni geçmiş idiyse ben de bugün onu geçerim," dedi ve servetinin yarısını getirip Peygamberimiz Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ömer, ev halkına ne bıraktın, bir şey bıraktın mı?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet, sana getirdiğimin yarısını, servetimin yarısını," dedi. Hazreti Ebu Bekir ise yanında bulunan malın hepsini getirdi. Sanki onu kendisinden bile gizliyor gibiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yavaşça verdi. Hazreti Ebu Bekir'in getirdiği 4000 dirhemdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ebu Bekir, ev halkına ne bıraktın?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Onlara Allah ve Resulünü bıraktım," dedi. Hazreti Ömer ağlayarak, "Vallahi ey Ebu Bekir, babam anam sana feda olsun. Hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Ben artık hiçbir şeyde seni geçemeyeceğim," dedi. Hazreti Ömer servetinin yarısını getirdiği zaman münafıklardan biri, "Ey Ömer, sen bununla gösteriş mi yapıyorsun?" demiş. Hazreti Ömer de, "Allah ve Resulüne ise evet, başkalarına ise hayır," demişti. Hazreti Abbas, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ubade, Muhammed bin Mesleme, Peygamberimiz Aleyhisselam'a yüklerle mallar taşıdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, sadakaların bir araya toplanmasını emrettiği zaman, Abdurrahman bin Avf 4000 dirhem getirip, "Ya Resulallah, benim 8000 dirhemim var, sana 4000 dirhem getirdim. Bunları Allah yolunda harca, 4000 dirhemini de ev halkım için alıkoydum," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah senin getirip verdiğini de, ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin," buyurdu. Beni Aclanların kardeşi Asım bin Adi de 100, Vakıdi'ye göre 90 vesk yük hurma tasadduk etti. Münafıklar, Abdurrahman bin Af'la Asım bin Adi için de "Bunların yaptıkları gösterişten başka bir şey değildir," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kim bugün bir sadaka verirse, sadakası kıyamet günü Allah katında onun lehinde şehadette bulunacaktır," buyurunca Müslümanlardan biri başına sardığı sarığı çıkarıp verdi. O sırada kısa boylu, simsiyah ve hor görünüşlü bir kimse de bir deveyi yederek getirmişti ki onun kadar güzel ve sevimli bir deve görülmemişti. Devenin sahibi, "Ya Resulallah, ben de bunu Allah yolunda tasadduk edeyim mi?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet et," buyurdu. Devenin sahibi deveyi yularıyla bırakıp dönüp gitti. Orada oturan bir adam devenin sahibini kötülemek için "Tasadduk ettiği şey kendisinden daha hayırlı ve değerlidir," deyince Peygamberimiz Aleyhisselam ona doğru baktı ve "Hayır, öyle değil. O senden de, deveden de daha hayırlı ve daha değerlidir," buyurdu. Ensardan Beni Amr bin Af'ların müttefiki ve Beni Unef'lerin kardeşi Habhab Ebu Akilül Eraşi de bir sağ hurma getirmişti ki kendisi buna herkesten çok muhtaç bulunuyordu. Ebu Akil, "Ya Resulallah, iki sağ hurmaya kendimi kiralatıp bütün gece sırtımla su çektim. İki sağdan bir sağını ev halkımın ihtiyacı için alıkoydum. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak için sana getirdim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah senin getirip verdiğini de alıkoyduğunu da bereketlendirsin," buyurdu ve getirilen hurmanın sadakalar içine dökülmesini emretti. Münafıklar Ebu Akil'in getirdiği bir sağ hurma sadakasını azımsadılar da, "Allah Ebu Akil'in bir sağ hurmasından müstağnidir. Şu miskinin azıcık hurmasına Allah'ın ne ihtiyacı var? Allah'ın ve Resulünün bu kadarcık şeye ihtiyacı yoktur. Bir sağcık şeyi Allah ne yapsın? Ebu Akil de bunu sadaka veriyor desinler diye getirdi," dediler ve gülüştüler.

0: eder. Peygamberimiz aleyhisselam, Müslümanları İslam askerlerine yardım etmeye çağırdığı zaman, fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd, geceden bir kısmı geçince kalkıp namaz kıldı ve ağlayarak, "Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emr ve ona teşvik ettin. Halbuki beni Resulünle birlikte binip cihada çıkabileceğim bir hayvana sahip kılmadın. Resulünün elinde de beni üzerine bindirecek bir hayvan bulundurmadın. Ben her zaman mal ve metadan, üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Ey Allah'ım, halkından bana nasip ettiğin şu bir parça metaımı tasadduk ediyorum," dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın yanına gelip, "Ya Resulallah, elimde sadaka verebileceğim bir şey yok. Şu bir parça metaımı tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söyleyen ya da benimle alay eden kimseye de hakkım helal olsun," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Allah sadakanı kabul etsin," buyurdu. Ertesi günü münadi, "Dün gece meta tasadduk eden kişi nerede?" diyerek seslendi. Peygamberimiz aleyhisselam da, "Şu gece tasaddukta bulunmuş olan kişi nerededir?" diye sordu. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Peygamberimiz aleyhisselam, "O sadakacı neredeyse ayağa kalksın," buyurdu. Ulbe ayağa kalktı. Peygamberimiz aleyhisselamına, "Müjdelerim seni. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, senin sadakan, zekatları kabul olunanların divanına yazıldı," buyurdu. Hazreti Osman, Allah yolunda tasaddukun en büyüğünü yaptı. Hiç kimse onun kadar tasaddukta bulunamadı. O sırada Hazreti Osman, Şam'a bir ticaret kervanı düzenlemiş bulunuyor, onun üzerinde gitmek istiyordu. Peygamberimiz aleyhisselam, mescide girip minbere çıktı. Müslümanları Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik etti. Hazreti Osman ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve vermeyi ben üzerime aldım," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam tekrar Müslümanları Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik ve davet etti. Hazreti Osman yine ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, ben Allah yolunda sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve daha vermeyi üzerime aldım," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam minberden indi. Minberden inerken hayranlıkla elini sallayarak, "Bundan sonra yapacağı şeylerden dolayı Osman'a sorumluluk yok. Bundan sonra yapacağı şeylerden dolayı Osman'a sorumluluk yok," buyurdu. Müslümanları tekrar Ceyşul Üsre'ye bağışta bulunmaya teşvik etti. Hazreti Osman tekrar ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, ben Allah rızası için sırt çulları ve semerleriyle birlikte 100 deve daha vermeyi üzerime aldım," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ceyşul Üsre'yi donatan kişiye cennet var. Ceyşul Üsre'yi donatan kişiyi Allah yarlayacaktır," buyurduğu zaman da Hazreti Osman elbisesini doldurup getirdiği 100 dinarı Peygamberimiz aleyhisselamın kucağına döktü. Peygamberimiz aleyhisselam altınları eliyle evirip çevirirken, "Bugünden sonra İbn-i Affan'ın yapacağı şey kendisine zarar vermeyecektir," buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam bu sözünü de birkaç kere tekrarladı. "Ey Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol," diyerek dua etti. Hazreti Osman, İslam askerliğinin teçhiz edileceklerinin 1/3'ünü veya bundan da fazlasını, hatta yarısını ve birçoklarının da erzakını sağladı. Su içtikleri kapların ağız bağlarına ve askı iplerine varıncaya kadar sağlamadık bir ihtiyaçlarını bırakmadı. Hazreti Osman'ın Tebük gazasında orduya gerekli takımlarıyla birlikte 950 deve ile 100, Ebu Nuaym'a göre 50 at da bağışladığı ve bunların süvarilerinin teçhizatlarını sağladığı, ayrıca 10 bin dinar veya 700 ukiye verdiği de rivayet edilir. Müslümanlardan kimi bir deve getirip bir veya iki yoksul mücahide, "Buna aranızda nöbetleşe binersiniz," diyor, kimisi de bir miktar yiyecek getirip onu yoksul mücahitlere veriyordu. Kadınlar da ellerinden gelen her yardımı yapmaktan geri durmadılar. Ümmü Sinan el-Eslemiye der ki, "Ayşe'nin evinde Resulullah aleyhisselamın önüne serilmiş bir örtü gördüm ki, üzerinde fil dişinden bilezikler, bazubantlar, halhallar, yüzükler, küpeler, develerin ayaklarını bağlayacak kayışlarla, kadınlar tarafından gönderilen ve Müslümanların savaşa hazırlanmalarına yarayan bir takım şeyler bulunuyordu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okurlar. Dün akşam Peygamber Efendimizin hayırda, imanda, infakta ve merhamette birbirleriyle yarışan zevcelerinin hayatlarından bölümler okuduk. Ve son olarak şiirden ve şairden, hatta hikmetten bahis açılmıştı. 52. bölüm. Asıl hikmet Allah'ın Resulü ile şair arasında, şiir ve şairin münteha noktasıyla kainat efendisi arasında riayeti fevkalade mühim sınırı tanıyabilmekte. O Allah'ın doğrudan doğruya Allah tarafından habercisidir. Şair ise çok defa şaşkın ve aletinin merkezi hedefinden habersiz, haberi olsa da habersiz, şahsi bir arayıcı. O bizzat Allah'ın ayetlerini okumaya memurdur. Şair ise insan ruhunun habersiz bükülüşlerini bestelemeye. O Allah'tadır. Şair umumi ve iptidai manasıyla insanda. Bu ölçüyle Allah'ın sevgilisi bir takım yakınlıklar ve benzerlikler gibi görünen şeyler içinde şiir ve şaire arşın toprağa uzak olduğu kadar ırak ve münezzehlik aleminde. Böyle olduğu içindir ki Medine'de Peygamber Mescidi yapılırken bir şevk anı içinde okudukları bir iki mısradan başka hiç şiir söylememişler, yalnız başkalarının şiirlerini okumuşlar, okutmuşlar, dinlemişler, sevmişler ve lütuflandırmışlar. Nicelerine olduğu gibi bu hikmete de akıl erdiremeyen ham ve kaba softa, Allah Resulü'nü hicvedici küfür şairlerine karşı inen ayeti topyekün şiir ve şaire sanmış ve Allah Resulü'nün en fazla lütuflandırdıkları ve temellendirdikleri bir müesseseyi batırmaya savaşmışlar. Böyleleri o nura layık değil. Ona layık olabilmek kimsenin haddine düşmemiş ama böyleleri layık olabilmenin iktidarsızlığına da layık değil. Her şeyin üstünde olan o, müstesna, bütün Arap çerçevesi, Kureyş topluluğu, ihtiyarı ve genciyle, kadını ve kızıyla, çoluğu çocuğuyla, baştan başa şair. Baştan başa kelam ve şiir zevkinin kahramanları, kelam harikasına üstün insani marifete inanmış büyük ruhlar. Zaten böyle oldukları için değil midir ki şahit olacakları mucize, şiirden ve her türlü insani kelam harikasından münezzeh Kur'an. Sahabilerin, arkalarından tabilerin ve nice büyük velilerin çoğu şair ve şiir zevkinin en ileri irfanına sahip. Başta Hazreti Ali. Saçlarım bembeyaz oldu da hırsımın başı beyazlamadı. Dünya isteklisi yalnız yorulduğu, didindiğiyle kalır. Ne oldu bana ki göz diktiğim dereceye çıkar çıkmaz gözlerim daha üstüne takılıp kalıyor. Allah için söyle, zevk ve sefanın uğuldattığı nice evden geçtiğinde etraflarını ölüm kuşlarının dolandığını görmedin mi? Ve oğlu İmam Hüseyin. Uğradığın dertlerden mahluklara şikayeti kes. Merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olursun. Daha kimler ve neler? Ölüm yatağında kızlarına ölümden sonra okuyacakları mersiyeleri hemen okumalarını emreden ve hepsini hazır bulan büyük baba Abdülmuttalib'i 6 kızıyla beraber unutabilir miyiz? Arap'ta ve hususiyle Kureyşlilerde şiir sanattır ve bu Arap lisanı ile başkaları sürünürken uçan adam, o bu kanattan da müstani, nur. Şiir bizzat ve topyekün, en has ve en halis ruhu ve olanca gayesi ve cevheriyle onun sahabisidir. Onun ve ona bağlı hikmetlerin bestecisi. Şair Allah tarafından iclas edilmiş, o ebediyet sultanının bütün kainatı süpürücü harmanisinin eteklerinde gaiplerden ürperti alan ve veren bir duygu teşrifatçısından başka ne olabilir? İşte bir harmeni nur olup nü eflak, hurşidi kapattı pertevi hak. 7 felek bir nur harmanına döndü de toprağın pertevi güneşi kapattı diyen Şeyh Galip. Önünden akan suyu, başını taştan taşa vurup gezer avare suyu, esiri bir mana akışı halinde mefkureleştirdikten sonra onu Ahmet-i Muhtar'ın yoluna girmiş gören Fuzuli ve daha niceleri. bu vazifeyi yaşayanlardan. Şairleri başlıca üç kişi. Pek çok ama mesleki temayüz ifadesiyle başlıca üç kişi. Bunlar Ka'b bin Malik, Abdullah bin Revaha, Hassan bin Sabit. Küfürden gelen nazım oklarını iman şiirleriyle karşılayanlar, püskürtenler ve küfrün ciğerini delik deşik edenler. Yoksa işaret ettiğimiz gibi zaman ve mekanına göre hemen her sahabi kılıcını şiir kınında muhafaza eden bir kahraman. Seleme, Allah'ın Resulü ile Hayber gazasına çıktık. Gece gidiyorduk. Sahabilerden biri amirden şiir okumasını istedi. Kendi şiirlerinden parçalar. Amir devesinden indi ve şiirinden okumaya başladı. Araplarda adettir. Deve yanında yürüyerek şiir okurlar. Hem insan haz duyar hem de deve coşar. Bir coşmadır ki başladı. Allah'ın Resulü bu hali uzaktan görünce sordular. Kim şiir okuyarak develeri coşturan? Amir ey Allah'ın Resulü. Allah'ın rahmeti ona olsun. Bunun üzerine bir sahabi atıldı. Ey Allah'ın Resulü, ettiğin duayla amire cennet vacip oldu. Ne olurdu bu duadan biz de pay alabilseydik. Hayber'den sonra Kabe'yi tavaf ettikleri zaman lebbeyk sesleriyle yokuş aşağı inilirken Allah Resulü'nün

0: Devesini çeken bir şair. Abdullah bin Revaha. Tam Mekke'ye girilirken çipil gözlerle bakışan müşrikler iki tarafı tutmuş. Şair en keskin mısralarını yüksek sesle okumaya koyuldu. Manzarayı gören Ömer atıldı ve dedi: "Allah Resulü'nün önünde şiir mi okuyorsun?" Allah Resulü: "Bırak Ömer," dediler. Okudukları kafirlere ok atmaktan daha tesirli. Allah Resulü'nün medihleri için yazılmış ve şairine kainata bedel bir hediye kazandırdığı için de ismi Bürde Kasidesi kalmış meşhur şiir. Bürde hırka demek. Allah'ın sevgilisi bu şiirin sahibine kendi hırkalarını hediye ettiler. Ka'b bin Züheyr Arap'ın büyük şairlerinden ve küfür tarafından. Allah'ın kendisine verdiği tılsımlı silahı Allah Resulü'nün aleyhine kullanıyor ve Müslümanların gönlünden kan gütmesine sebep oluyor. Babası Züheyr de büyük şair. Bir gün bir rüya görmüş. Gökten bir ip uzatmışlar, koşmuş. Tutunmak, yapışmak istemiş, olamamış, yetişememiş. Züheyr, kitap ehliyle yatıp kalkan bir hakim olduğu için ona her türlü insanlar rüyasını şöyle tabir etmişler. Züheyr, kitap ehliyle yatıp kalkan bir hakim olduğu için ona bu türlü insanlar rüyasını şöyle tabir etmişler. Ahir zaman peygamberi gelecek ve sen ona yetişemeyeceksin. Züheyr oğullarına şu nasihati vermiş: "Her alamet gösteriyor. Bir büyük nebi gönderecek Allah. Ben yetişemeyeceğim zahir. Siz ona iman ediniz." Böyleyken Ka'b ve kardeşi Allah'ın Resulüne inanmadılar ve babalarının öğüdünü olsun hatırlamadılar. Kardeşi, "Ben gidip şu nübüvvet davası eden insanı bir göreyim," dedi ve gitti. Ve onun meclisine girer girmez Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Taif'ten döndükleri zaman da kardeşine haber yolladı. "Hemen gel ve Müslüman ol, çekinme. Çünkü o tevbe edenleri ve hakka gelenleri affeder." Ka'b, Allah Resulü'nün fermanıyla her nerede görülürse hemen öldürülmesi gerekenlerden. Ka'b Medine'ye geldi. Allah Resulü'nün etrafındaki sahabiler halkasının yanına sessizce diz çöktü. Kimse ona bakmıyor. Allah'ın sevgilisine hitap etti: "Ey Allah'ın Resulü." Ka'b bin Züheyr küfürden dönmüş ve günahlarına tövbe etmiş. "Kapıda senden af ve eman istiyor. Ne buyurursunuz? Huzuruna getirsem tevbesini kabul eder misin?" "Evet, Ka'b benim." Kılıcına davrananları Allah'ın Resulü bir işaretiyle hareketsiz bıraktılar ve Ka'b dizüstü meşhur kasidesini okudu. "Ka'b, sen Resulsün, alemin ziyalandığı nur, hak ve batıl arasını kesen Allah'ın kılıcı." Ka'b gönlünün bütün şahlanışıyla okuduğu kasidesinde buraya gelince Allah'ın sevgilisi arkalarındaki hırkayı çıkarıp Ka'b'ın üstüne attılar. Ka'b bin Züheyr'in üstüne ebediyet düşmüştü. Muaviye'nin halifeliğinde bu hırka için Ka'ba 10 bin akçe gönderildi. Fakat onun peygamberliğini kabul ettiği andan itibaren şiirin de hakikatini bulan büyük şair Ka'b şu cevabı verdi: "Allah Resulü'nün hırkasından ayrılamam." Ka'b'ın ölümünden sonra Muaviye o hırkayı 25 bin akçeye varislerinden satın aldı ve işte o hırka sultan elinden sultan eline geçerek bugüne kadar geldi. O, Kur'an'ı bildiren, kendi şahsi belagat ve fesahatı içinde şiirin varamayacağı mana iklimlerini şairlikten münezzeh olarak fethetmiş ve beyan aliminin üstüne çıkmış sonsuzluk bayraktarı. Şiiri sevdiler ve ona gerçek istikametini verdiler. Fakat Kur'an'dan, Allah'ın kelamından sonra bu mucize karşısında şairin dili tutuldu. Hazreti Ömer halifeliğinde Hasan bin Sabit'e sordu: "Hasan, niçin şiir söylemez oldun?" "Kur'an'dan sonra ağzım kilitlendi ya Ömer." Ahlak ve adet. Allah sevgilisinin azim bir ahlak üzere olduğunu, onu ahlakların en azimi içinde yarattığını bildiriyor. Ahlak mefhumunun yanında kullanılmasına Arapçada hiç alışılmamış olan azim sıfatı burada titreticidir. O bir kuldur ve bu azim ahlaksa onda Allah'ın ahlakı. Derinleşmek ihtimali olsaydı tecrübe ederdik. Fakat bırakıyor ve düpedüz ölçüyü veriyoruz. O Allah'ın bizzat kendi ahlakıyla ahlaklandırdığı en üstün mahluk, gaye insan ve ufuk peygamber. Sadece o değil, onun ahlakına tevarüz edebilenler aynı ahlakla ahlaklanırlar. Emir: Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Hadis meali: Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine ilahi marifet kapısının eşiği. Bu ahlak yerine gelince kapı açılır. Başta da kaydettiğimiz gibi yanlışlıklar boyunca sert senfonileri beslemekten ve tek hayırlı iş olarak birbirinin yanlışını yakalamaktan başka rolü olmayan felsefenin kulakları çınlasın. Onun iki gayesi vardır: nizam ve ahlak. Herkes ve her şey isteklisi olduğu rüyanın hakikatini İslam'da bulsun. İsimleri: Allah'ın ahlakı. Bütün güzel isimler benimdir diyen Allah'ın ahlakını isimlerinden sezebiliriz. Onun da ahlakını yüzlerce isminden birkaçıyla hecelemeye çalışalım. El-Eşca, en şecaatli. El-Ahsen, en güzel. El-Ecved, en cömert. El-Rahim, merhametli. El-Müstakim, doğru. El-Haşi, huşu içinde. El-Rauf, okşayıcı. El-Razi, rıza içinde. El-Rahmet, rahmetin ta kendisi. El-Af, affın ta kendisi. Et-Tahir, temiz. Es-Sabir, sabırlı. El-Mütevekkil, tevekkül içinde. El-Mustafa, süzülmüş. El-Müstafir, istiğfar edici. El-Halim, yumuşak. Es-Sadık, sadakatli. İş sayıya düştü mü, namütenahiyi bulmalı ki o bulunsun. Namütenahi çizgili o ahlak bütününün yine birkaç ana köşesi: yakıcı edep, haya; titretici af, müsamaha, merhamet; ağlatıcı tevazu, tevekkül, kanaat; ürpertici sadakat, emanet, istikamet; hayat verici muaşeret, ünsiyet, beşaret; hayran kılıcı rikkat, nezaket, letafet; tılsımlayıcı zarafet, tavır, asalet; esir edici semahat, ikram, mürüvvet; sarsıcı vekar, heybet, şecaat. Ve ruhumuza düğümlü her güzel edada son hat onun. Hadis meali: Allah size fert fert ahlakınızı taksim etmiştir, rızkınızı böldüğü gibi. Allah'ım, dışımı güzel ettiğin gibi içimi de güzel eyle.
1: Okudukça eser: Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: kalpleri kınayarak sona erer. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki onlar, namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Can verirken hançerinden sun bana bir pare su. Haleti nez özre gayet hoş gelir bimara su.

Merhaba dostlar. Bir aşk meclisimize daha hoş geldiniz. Bugün ölüm üzerine tefekkür edip ölümün kalplerdeki tesirlerine değineceğiz. Ölüm tebdili mekan ve zamandan müstani olmak. Ölüm gerçek hayata uyanmak.

Ölüm, dünya değiştirmek, ebedi aleme göç etmek, rahmeti rahmana kavuşmak gibi kelimelerle güzelleşmiş dilimizde. Bizse bugün ölümün divan ve tasavvuf edebiyatında bulduğu yankıları inceleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, programımıza Emine Yeni Terzi'nin Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar isimli makalesinden alıntılarla devam ediyoruz.

Mutasavvuf şairler ölüme kara gözlüklerle bakmazlar. Onlar için ölüm, dünyadayken gurbette olan insanın asıl vatanına dönüşü veya sevgiliye kavuşulan bir şeb-i arustur. Bu konu Mevlana'nın ölümle ilgili düşüncelerini belirttiği gazelinde en veciz ifadelerini bulur. Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, ben de bu cihanın gamı var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum, sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme, bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem, işte o zaman yazık yazık demenin sırasıdır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batmak görünür. Ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür. Ama o canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumundan şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı?

Han Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Zira senin hayo huyun mekansız alemin fezasındadır.

Yunus Emre'de ten fanidir, can ölmez. Çün gittiği gürü gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de gül. Mısralarıyla ruhun ebediliği fikrini teyit eder. Ancak genç yaşta hayata veda edenler için üzülmekten de kendini alamaz. Bu dünyede bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.

Dünya hayatının bu etkileyici ve acı sonu, edebiyatımızın her dönem ve alanında ele alınmış bir konu. Sagu, Ağıt, Mersiye gibi türler, ölüm üzerine yazılan yazı ve şiirlerdir. Divan şiirinde Mersiye ve tarihlerin dışında da ölüm konusu sıklıkla ele alınmış dostlar. Zira ölüm her devirde güncelliğini koruyan, kaçışı olmayan, herkesin ortak kaderi olan bir şey. Reisül Küttab Arif bir dizesinde şöyle kayıt düşmüştür ölüm için. Akıbet cümlemizin menzili hak olsa gerek. Kime itmiş bu felek, kamu meram üzre vefa.

Melekül Mevt veya Kabzül Ervah gibi adlarla anılan Azrail, eceli erişen herkesi ziyaret eder. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane hükmünce, yiyecek tanesi, içecek suyu tükenen için bir bardak su can alıcı bir unsura dönüşür. Sakıp şöyle der beytinde: Gelu giri kazadur, sengi rah, ayine tabana. Ecel geldükte abu kuzda, girdab olur peyda.

Değerli dostlar, programımızı güzel bir eserle aralayalım. Sonrasında ölümün şiirimizdeki yansımalarını aktarmaya devam edeceğiz.

Divan-ı Aşk programında ölüm konusuna değinmeye, ölümün soğuk ve sıcak yüzüne dokunmaya devam ediyoruz dostlar. Divan şiirinde ölüm, soğuk ve tatsız bir olay olarak değil, aşığın sevgili uğrunda canını feda etmesi şeklinde şairane tablolarla ele alınır. Çünkü can verilmeden sevgiliye kavuşma ihtimali yoktur. Ve zaten aşıklara göre can sevgiliye aittir. Sahibine verilmesi gerekir. Fuzuli der ki, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senündür ne benim.

Yunus Emre şiirinde şöyle der: Sabahın sinleye vardım, gördüm. Cümle ölmüş yatar. Her biri biçare olmuş. Ömrün yayı varmış yatar. Vardım bunların katına. Baktım ecel heybetine. Nice yiğit muradına ermeyi ben ölmüş yatar. 70 kurt kuş bunu keler. Nicelerin bağrın deler. Şol ufacık naresteler. Gül gibice solmuş yatar. Tuzağa düşmüş telleri. Hakka ulaşmış canları. Görmez misin sen bunları? Sıra bize gelmiş yatar.

Esilmiş ince dişleri, dökülmüş sarı saçları, hepsinin bitmiş işleri, emrünem de ermiş yatar. El bağlamıştır çolsu, hep Allah'tandır umusu. Taze kızdır kimisi, alınmadan çoklar yatar. Gitmiş gözünün karası, hiç işi yoktur durası. Kefen bezinin paresi, sönüğe sarılmış yatar. Yunus gerçek aşık isen, mülke suret bezeme gel. Mülke suret bezeyenler, kara toprak olmuş yatar.

Değerli dostlar, Emine Yeni Terzi makalesine şöyle devam ediyor. Klasik şiirimizde ölümle doğrudan ilgili inançlara ve günlük hayattan sahnelere sıklıkla yer verilir. Can tende emanettir fikrini Ahi'nin şu beyti ne güzel anlatır. Gördüler kim canlar alur Gamze'nin peykanını. Her kişi tende emanet saklar oldu canını. Can vermek zordur der Necati şu beytinde. Ey Necati güç imiş aşıkı terk eyleme yar. Bedene ruh veda eylemek asan de gülah.

Hastalığı hem kendisine hem de yakınlarına bir ıstırap kaynağı olan hastalar için iki iyilikten birinin dilenmesi konusunda Yahya Bey, iki rahmetten birine kaliyüz devri zaman. Ne helak eyler beni, ne derdüme derman eder. İnsanın sağlığında helal kazancıyla kefenini hazırlaması konusunda Yahya Bey, sakal ağardı, kefen boynumuza takıldı. Cani bir ahirete gitmeye hazırlanıyoruz, beytini söylemiştir. Cenazeyi teşhii, ölüye olan son görevlerden biridir. Burada dikkat edilen husus cenazeye tıpkı hayattaymış gibi hürmet etmek, incitmeden taşımaktır. Mesihi der ki, yetmez mi sen gedaya bu beklik Mesihi kim? Kabredekin düze, sana tahtı revan ecel.

cenazeyi teşhir etmenin nafile namazlardan daha faziletli olduğu inancıyla akraba, komşu ve dostlar kabristana kadar giderler. Bu yeter bana ki tabutumun önünce benim, gidesin ruhu revan gibi bedenden ileri, der Yahya Bey.

Kabrin üzerine yeşillik, çiçek, gül, lale, sümbül, süsen ekmek hususu da divan şiirinde şöyle geçer. Bağd-ı seherinden ger kohun âlâ ey dilber. Kabrümde biten güller çak ide giribanı.

Ölüm, Mevlana'nın Mesnevisinde şu cümlelerle anlatılır. Ölüm için ihtiyat gerekir. Akıbeti haşrı görenler içinse zevkü sefa. Ölümü Yusuf gibi gören canını feda eder. Kurt gibi görense doğru yoldan ayrılır. Ölüm herkese kendi rengindedir. Saf ayna iyiyi de kötüyü de gösterir. Güzel yüz aynada güzeldir. Çirkin yüz de çirkin. Sen ölümden korkup kaçıyorsun. Bil ki seni asıl kendi çirkinliğin korkutmakta. Gördüğün kendi çirkin yüzün, ölümün yüzü değil. Canın o suretten ürktü. İyi de kötü de senden yetişmiş. Çirkin de güzel de kendi elinde kazandığındır.

Hazreti Mevlana, insanların ölüm gerçeğini görüp dostun huzuruna eli boş çıkmamalarını, ebedi hayat için hazırlık yapmalarını öğütler. Hiçbir ölü öldüğü için hasret çekmez. Ancak

taatinin azlığına yanar. Yoksa ölen kimse kuyudan ovaya çıkmış, zevk-ü sefa meclisine ulaşmıştır. Bu daracık matem yurdundan ferahlayıp o geniş bir ovaya göçmüştür. Orası doğruluk yeridir. Orada yalan yoktur. Ayranla sarhoş olan has şarabı ne bilsin? Orası öyle bir doğruluk yurdudur ki hak onlarla beraberdir. Su ve çamurdan, bedenden kurtulmuş nur ile dostturlar. Bu hayat için bir iki nefesin kaldı. Bari gayret et de ercesine öl.

Tasavvuf düşüncesinde ölüm iki türlüdür. İradi ölüm ve zaruri ölüm. Zaruri ölüm, insanın tabu ölümü, ruhun bedenden ayrılmasıdır. İradi veya ihtiyari ölümse, ölmeden önce ölünüz prensibiyle fenafillaha erişmek, riyazet yoluyla nefsi, benliği öldürüp hakkın varlığında yok olmaktır. Hazreti Mevlana iradi ölümü fihi mafihte şöyle izah eder. Onun yanında iki ben sığmaz. Sen ben diyorsun, o da ben diyor. Ya sen öl ya o ölsün ki ikilik kalmasın. Fakat onun ölmesi imkansızdır. Bu ne hariçte ne de zihinde mümkün olur. Çünkü o ölmeyen bir deridir. O kadar lütufkardır ki, imkan olmuş olsaydı senin için ölürdü. Fakat madem ki onun ölmesi imkansızdır, o halde bu ikiliğin yok olması ve onun sana tecelli etmesi için sen öl. İki canlı kuşu birbirine bağlarsan, aynı cinsten oldukları için iki tane olan kanattan dört olduğu halde uçamazlar. Çünkü ikilik mevcuttur. Halbuki buna ölü bir kuşu bağlarsan uçar. Zira ikilik kalmamıştır. Güneşte o lütuf vardır ki yarasanın önünde ölür. Fakat buna imkan olmadığından, ey baykuş, benim lütfum herkese ermiştir. Sana da ihsanda bulunmak isterim. Sen öl. Çünkü buna imkan vardır. Böyle yaparsan benim yüceliğimin nurundan nasibini alırsın. Baykuşluktan çıkıp yakınlık kafiinin ankası olursun, diyor.

mezarı canın kurtuluş yeri, ölmeyi batan güneşin yeniden doğmaya hazırlığı olarak niteleyen Mevlana, ölümle uyku arasında da bir benzerlik kurar. Uyku ölümün kardeşidir sözüne ait fikirlerini şöyle dile getirir. Ey kardeş, çünkü uyku ölümün kardeşidir. O kardeş bu kardeşten belli olur. Mevlana'ya göre sabahleyin uykudan uyanmak, mahşerde dirilmenin bir örneğidir. Şöyle der Mesnevi'de. Suğurun üfürülmesi Hakk'ın bir emridir. Onunla bütün halkın bedenleri yerden kalkar. Sabah uyanınca aklımız nasıl bedenimize geliyorsa, herkesin canı da öyle bedenine girer. Her ruh kendi bedenine girer.

Yumcunun ruhu terzinin vücuduna girmez. Alimin canı o alimin bedenine, zalimin ruhu o zalimin tenine girer. Ayak bile karanlıkta kendi ayakkabısını keşfederken, can niçin tenini bilmesin?

Sadi Gülistan'ında anlatır. Bir adam yıkılan evinin karşısına geçmiş, bir yandan ağlıyor, diğer yandan da "Ah evim, çökmeden evvel bana haber verseydin de ben de bir tedbir alsaydım" diye dövünüyormuş. Birden o harabeden bir ses yükselmiş. "Be adam, ben yıllardır sana çatlayan duvarlarım ve dökülen sıvalarımla çöküşümü haber veriyordum. Fakat sen her seferinde elinde bir avuç çamurla geliyor ve o çatlakları örterek verdiğim haberi adeta ağzıma tıkıyordun." Bizim hayat apartmanımız da süratle tahrip olmakta ve binamızdan her geçen gün bir taş daha düşmektedir. Ve çok insaflıdır ölüm. Gelmeden önce nice elçiler gönderir de biz bir türlü dönüp bakmayız o elçilerin bembeyaz ikazlarına. Birçok keşif kolu yollamaktadır ölüm hayat topraklarımıza. Lakin biz hastalıktır geçer diyerek ehemmiyet vermeyiz. Gün be gün tükenip gittiğimizi görmeyiz. Ömür bitmeyecek bir hazine gibi görünür gözümüze. Her şeyin bir

sona mahkum olduğuna inanmak istemeyiz. Zannederiz ki ancak böyle mutlu olunabilir. Ve saadet denilen anka kuşu böyle bir vehmin semasında kanat çırpabilir. Aldanırız. Ama kabul etmeyiz bunu bir türlü. Ve bir gün ölüm gelip dikiliverir karşımıza. Şaşırır ve endişeyle sorarız. Neden haber vermedin ki?

Sevgili dostlar, bir programımız daha burada nihayete eriyor. Biz de Mevlana Hazretlerinin şu sözüyle ayrılıyoruz huzurunuzdan. Aşkla öl ki diri kalasın.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım, insanları memnun etmeye çalışalım, gönül almaya çalışalım, gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü, gönül yıkmayalım, kimsenin kalbini kırmayalım. Birilerini sevindirin, hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin, kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin, Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın, görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını, efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın.
1: Akra. Akra.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Ey parlak güneş, göklerin iftiharı, yeryüzüne saçarsın türlü türlü envarı. O gül yeryüzünde, insanların gönlünde bir kıbleye yönelsinler bu mübarek günde. Ayrılık kalksın aradan, yok olsun ikilik. Göklerde olan varlık, yerde olsun da birlik. Benim ruhum senin ruhunla beraber. Sen oldun ey peygamber, bize rehber. Ay ve güneş Musa ile Harun gibi birleşir. Süte bal katılır ya, öyle kaba yerleşir. İnsan Rabbini tanır, sonra inkar ederse, gönlüne hüzün çöker, gözüne iner perde. İman edenler sonra ona yüz çevirirse, mümkün müdür münafık güzel cennete girse? Bazı kötü ruhlar ki Muhammed ruhun tanımadı, inkar.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip yapıyor, oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiri de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Değişim, yenilenme, acı yoksa kazanç da yok. Fedakarlık, yeniden doğuş, sıfırlamak, vazgeçmek, sil baştan. Neden bunları saydım? Çünkü sevgili dinleyiciler...

konular gündeme geldiğinde sadece memleketimizde değil, tüm dünyada dolaşan bir efsane var. Kartalların hayat sürelerini uzatmak için girdikleri acı dolu dönemi anlatan ama inanılmaz derecede de ilham veren bir hikaye. Şöyle efendim, derler ki kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Tüyleri kartlaşır, kalınlaşır ve kanatlarına takılmaya başlar. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birisini yapması gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci öyle 1-2 gün değil, 150 gün kadar sürecektir. Ve bu yönde karar verirse eğer, kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür, düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gagayla pençelerini yerinden söküp çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Hikayemiz böyleydi sevgili dinleyiciler. Kendi hayatımızda da sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, geçmişin yüklerinden ve bazı anlarımızdan da kurtulmak zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz pişmanlıkları ve hüzünlerinden kurtulduğumuzda yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlardan tam olarak faydalanabiliriz. Kartal kıssamızdan hissemiz buydu. Bu kartal hikayesi değerli dinleyiciler, bazı ünlü konuşmacıların sunumlarında yer verdiği, insanları etkileme adına kullanılan çok meşhur bir hikaye. Belki siz de bugüne kadar duymuşsunuzdur. Ama işin gerçekliğini öğrenebilmek adına biraz araştırma yaptığımızda gerçekler gözler önüne seriliyor. Biraz önce sizlerle paylaştığımız kartal hikayenin en uzun yaşayan kartal türü olan kel kartal etrafında döndüğünü varsaysak bile, bugüne kadar kartallarda bilim insanları tarafından kayda geçirilebilen doğada en uzun yaşam süresi 31 yıl 4 ay olmuş sevgili dinleyiciler. Esaret altında olanlardaysa bu 50 yaşa kadar çıkabiliyormuş. Bir başka gerçekse kartal pençeleri ve gagası insan tırnaklarına benzer şekilde keratinden oluşuyor. Dolayısıyla hikayemizde olduğu gibi esnek bir pençe veya gagaya bugüne kadar rastlanmamış. Gerek pençe gerekse gaga çıktıkları andan itibaren hep sert ve hep kıvrık. Zaten kartal bildiğimiz gibi yırtıcı ve etçil bir kuş türü. Bu türdeki kuşların da değişmez iki özelliği kıvrık pençeleri ve kavisli gaga yapıları. Yine bir başka gerçek kartallar hakkında, tüylerin göğüse yapışması veya kanatları zorlaması sadece petrol sızıntısına daldıklarında oluyor. Onun dışında kartallar zaten düzenli ve doğal şekilde her yıl eski tüylerini döküp yeniliyorlar. Yine efendim, hikayemizde anlattığımız üzere daha uzun yaşamak isteyen kartalların karar verip tek başına bir dağda yeniden doğuş sürecine girdiği bugüne kadar hiç görülmemiş

hiç şahit olunmamış. Kartalların verdikleri kararlar hep kuracağı güvenli yuvası ve avlanma üzerine olmuş. Önce gagasını taşa vurarak parçalayan, sonra da çıkacak yeni gagayla pençelerini söken bir kartal, hikayemizdeki gibi yeniden doğuş sürecini elde etmez, tam aksine kan kaybından ölür sevgili dinleyiciler. Bunun olması mümkün değil ama diyelim ki ölmedim. Açlıktan ölür bu sefer. Çünkü gagası ve pençesi olmadan kendi avını yakalaması da çiğnemesi de takdir edersiniz ki imkansız. Kartalların gerçek özelliklerine değinecek olursak, hayatları boyunca tek eşli yaşayan kartalların kocaman gözleriyle insanlardan çok daha fazla uzağa görme yetisi, üç yerine beş rengi görebilmeleri, kusursuz vücut uçuş yapısı ve yeteneğiyle binlerce metre yüksekten saatte 75 mil hızla avına dalabilmesi gibi müthiş özellikleri var. Yırtıcı ve güzel bir kuş o, ancak dilerse kendini yenilemesi, ömrüne bir 20-30 yıl daha katması dilden dile dolaşan meşhur hikayedeki gibi gerçek değil. Bu kartal efsanesi bir metafor elbette sevgili dinleyiciler. Metaforlar da konuların iyi anlaşılması için en etkin malzeme. İnsanlar kendilerini bu metaforlardaki kahramanların yerine koyarak farklı düşünceler geliştiriyor. Bu da onlardan sadece bir tanesi. Baktığımız zaman kartalın o yeniden doğuş sürecinde çektiği acılardan biz de payımıza düşen hissemizi aldık elbette. Ama bu efsanenin bir an için gerçek olduğunu düşünsek, kendimizi kartalın yerine koysak, ne dersiniz? Daha uzun yaşamak adına böyle bir acı çekmeye razı olur muyduk? Veya daha uzun olmasa da daha mutlu olma adına yeniden doğarcasına zihnimizi sıfırlamaya ne dersiniz?

0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entes selam. Ve

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Hacı Bektaş-ı Veli. Makalat eserinin içerik bilgileri ve eserin incelenmesi.
1: Hacı Bektaş-ı Veli'nin en geniş ve fikirlerini tam görebildiğimiz eseri Makalat. Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Makalat biliyorsunuz makaleler demek. Makale de yani filanca gazetenin başyazısı filan manasına değil, fikir yazısı manasına makale değil. Yani bir konuda söylenmiş bazı sözler demek, fikirler demek. Makalat da Hacı Bektaş-ı Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser. Ama kompilasyon değil, toplama değil. Eserin bir bütünlüğü var. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki, şimdi şu konuda bunu kısaca söylüyorum, ileride anlatacağım diyor. Demek ki bir eserin bütünlüğü var. Müellifin kaleminden, yani yazarın kaleminden çıkmış bütünlüğü var. Makalatın iki şeklini görüyoruz. Türk edebiyatında, kütüphanelerde incelediğimiz zaman birisi aslı Arapçaymış, Türkçe tercümesi, birisi manzum tercüme, bu Denizli'nin Honaz kasabasından gelip İznik'e yerleşmiş olan Hatipoğlu Muhammed'in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Hacı Bektaş Veli makalatı. Bir de düz yazı, yani nesir halinde mensur olan makalatı Hacı Bektaş Veli. Düz yazı halindeki makalatın nüshaları, yani manuskriptleri çok. Her kütüphanede birkaç tane bulabilirsiniz ama hepsi güvenilir durumda değil. Tabii biz hangisi güvenilir durumda, hangisi ilaveli, hangisi tam, hangisi doğru, onu araştırdık. Yani 4-5 senemizi harcadık, onu ortaya koymaya çalıştık.
0: Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Kamil insan odur ki koyar her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. İnsanoğlu asırlar sonrasına armağan ettiği kalıcı eserlerle gönüllerde, zihinlerde ve fikirlerde bıraktığı manevi miraslarla hatırlanıyor hakikaten. Yüzyılları aşıp günümüze gelen bu kıymetli miraslardan biri Hacı Bektaş-ı Veli'nin kaleme aldığı makalat eseri. Efendim, makalat adından da anlaşılacağı gibi makaleler demektir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin en tanınmış, en yaygın ve hacimli eserlerinden biridir. Aslı Arapça olan eser, güzel ahlak sahibi, Allah'ın sevdiği kul olma yolunda yazılmış risaleler şeklindedir. Makalatın tarihsel süreci içerisinde ilk olarak Hatipoğlu Muhammed'i görüyoruz. İkinci Murat zamanı alimlerinden olan ve Fatih'ten önceki devirde yaşayan Hatipoğlu Muhammed, bu kıymeti kültürümüze kazandıran ilk alimlerden. Eser yakın tarihte de 1954'te basılmıştır. Lakin bu basım ilmi usullere uygun bulunmadığı için yeniden incelenmiş, aslına uygun olarak tekrar basılmıştır.

0: değerli dinleyicilerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, makalat üzerinde yıllar süren dikkatli ve titiz bir çalışma yaptı. 14. asır Türkçesiyle yapılan tercümelerini Arapça aslıyla da karşılaştırmalı olarak doçentlik tezi olarak hazırladı ve eseri her seviyeden insanın idrak edeceği bir dille okur dünyasına kazandırdı. Makalatı okurların istifadesine sunarken amacına uygun olarak anlaşılır bir üslup ve akıcı bir anlatım tercih etti. Anlaşılması zor konuları sohbet havası içerisinde somut örneklerle daha açık ve anlaşılır hale getirdi.
1: Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, kutbu alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, efendim yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda efendim eserimiz de basıldı.
0: Çeşitli dini, insani ve ahlaki meselelerin açık bir şekilde ele alındığı makalat eseri, Hacı Bektaş Veli'nin İslam'a sımsıkı bağlı bir alim olduğunu da açıkça gözler önüne serdi. Bunu daha eserin başında görmek mümkündür. Zira makalat, klasik eserlerde olduğu gibi besmele ile başlamıştır.

olmaktadır. Besmele, genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesle aktarılan bir prensiptir. Alimlerimiz de bu prensibe bağlı kalarak eserlerine daima besmele ile başlamışlardır. Hacı Bektaş Veli, besmelenin ardından hamdele ile devam etmiştir eserine. Hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmektedir. Hamdele, yüce Allah'a yönelik şükür ve her türlü övgüyü ifade etmektedir. Hacı Bektaş Veli, makalatın ilk bölümünü işte bu niyet ve bilinçle hazırlamıştır.

Besmele ve Hamdele'nin ardından eser bu kez salvele ile taçlanır. Dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salatla, esenlik ve barış anlamındaki selam kelimelerinden oluşan salatü selam, salavat getirme yahut kısaca salvele tabiriyle ifade edilir. Hacı Bektaş'ın makalatına besmele, hamdele ve salvele ile başlaması, onun Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e ve sünnet-i seniyeye duyduğu derin sevginin ve kuvvetli bağlılığın bir göstergesidir. Bu hassasiyetleri üzerinde taşıyan eser, 4 kapı 40 makam tertibi üzerine kurulmuştur. 4 kapı, İslam'ı temel alarak iyi ve kamil insan olma yolunda tasavvuf, marifet ve hakikatle gidişi temsil etmektedir. Kul, Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak.

0: Makalatta geçen bu sözler, Allah-u Teala'nın has kulu olmak için 40 makamdan geçmek gerektiğine işaret etmektedir. Pes 40 makam budur kim? Peki bu 40 makam nedir diyor ve Hacı Bektaş bunların hepsini eserinde tek tek sıralıyor. Sonra da şu sözleri söylüyor. Pes 40 makam budur kim dedik. Eğer sen dahi yiyerek bilirsen iyi dur. Ve eğer ni bu 40 makamın birisi eksik olur ise hakikatlik tamam olmaz. Zira kim şartı eksik olur. 40 makamı da anlattık, söyledik. Bu 40 makamdan birisi eksik olsa iş tamam olmaz. Çünkü şartlardan birisi noksan olduğundan diğer şartlarda yerine gelmez diyor. Bu düşünce ve anlayış Ahmet Yesevi'nin Fakrnamesinde de hemen hemen aynı şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla makalat bu özelliğiyle Fakrnamenin bir açıklaması gibidir. Yunus Emre de şiirlerinde 4 kapı 40 makamı oldukça geniş olarak tarif etmiştir. Bu da bize göstermektedir ki Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf anlayışı Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ile hayat bulmuştur. Bu üç gönül insanı fikirleri itibariyle adeta birbirini takip eden ve bütünleyen bir zincirin halkalarıdır.
1: Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'nin makalatını okuyup anlamadan anlamak mümkün değildir. Anlayamazlar. Yunus Emre'yi anlamak kolay değil. İslam'ı bilecek, tasavvufu bilecek, Türkçeyi bilecek, Farsçayı bilecek, Arapçayı bilecek. Efendim, bir de makalatı bilecek. Bir şartım daha var benim. Makalatı bilmeden

0: Yunus'u doğru bilemezler, bilemediler ve şerh de edemezler. Yani şiirlerinin gerçek manasını tam anlayamazlar. Bu eski Yunus dört kapıdan bahsediyor, 40 makamdan, 360 menzilden bahsediyor, efendim vücut şehrinden bahsediyor. Tam Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kitabının konularıdır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, makalat 11 konudan oluşmaktadır. Birinci konuda abid, zahid, arif ve muhiplerin özelliklerinden bahsedildikten sonra dört kapı 40 makam olarak bilinen makamlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Akabinde Allah-u Teala'nın varlığını, tekliğini, eşi ve benzeri olmadığını ifade eden tevhid inancı açıklanmıştır. Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytanın halleri gibi konularda eserde yer alan farklı konular arasındadır. İslam, itikat, ibadet ve ahlaka ait hususlarda 157 adet ve 23 hadisle desteklenerek ferdi ve toplumsal ahlaka ait unsurlar eserde açıkça ortaya konulmuştur. Özellikle güzel ahlakın önemi her fırsatta vurgulanmıştır. Çeşitli dini ve ahlaki meselelerin oldukça geniş biçimde ele alındığı makalatın en önemli özelliklerinden biri de Hacı Bektaş'ın fikirlerinin tespitinde kullanılacak asıl kaynak olmasıdır. Makalat ayrıca din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü konularını ele alan en nadir kaynaklar arasındadır.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

Bu da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir ki hangi kitapta, bu da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli eserinde yazılmış. O hadis kitabında yazılmış. Bu sefer buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, "Men sallel fecre fi cemaatin, kim sabah namazını cemaatte kılar ve ka'ade fi musallahu ve namaz kılma yerinde devam ederse oturmaya ve kara'a selase ayat, 3 ayet okursa, nereden? Min evveli suretil en'am." En'am suresinin başındaki 3 ayeti okursa, bu 3 ayet nedir? İşte onu da hocamız Allah razı olsun kitabımızın başına yazmıştır. Her sabah okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ceale'z zulümâti ven nûr. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî halakaküm min tînin sümme kadâ ecelâ ve ecelüm müsemmen indehû sümme entüm temterûn. Ve huvallâhu fis semâvâti ve fil ard. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 3 ayet. Bunu okuruz, ezberlemişiz. Siz de ezberleyin. Bakalım ne olurmuş bunu okursa oturduğu yerde insan. Seyredin şimdi mükafatın büyüklüğünü. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, وَكَرَ اللّٰهُ بِهِ سَبْئِينَ مَلَكًا. Bunu okuyunca Allah ona 70 tane melek vazifeli tayin eder. Okuyan şahsa 70 tane melek tayin eder. Ne yaparlar onlar? يُسَبِّهُونَ اللّٰهُ Allah'a tesbih ederler, Sübhanallah, Sübhanallah diye. Ve yestagfirûne lehu, o okuyan kimseye de tevbe istiğfar ederler. Ya Rabbi, bu ayetleri okuyan o kulunu affı mağfiret eyle. Ya Rabbi, o kulunu bağışla diye mağfiret ederler. Ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet kopuncaya kadar.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Sanma ey haceti senden zeru sim isterler. Yevme la yenfeuda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı? Altının gümüşün var mı diye para soracaklar. Para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede, bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de, sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar, bir nur yanmaya başlar, yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar, yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar, yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar, duygulanmaya başlar, yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime, yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabi anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabi çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hasta ise tedavi. Hastalığını giderecek ilaçları arayacağız.
2: Dostça bir tavsiye.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Akra, Akra, Akra.
2: Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programımızla beraberiz. Maher Zahi'nin akustik tarzda yaptığı Esselamu Aleyke isimli eseriyle açtık programımızı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Müzik vasıtasıyla sesimin pozitif mesaj yaymada toplumsal bir etki oluşturması için çalışıyorum, bunun için varım diyen Maher Zahi'ni ele alacağız bugünkü programımızda. Maher Zahin Lübnan'da doğmuş, sonrasında ailesi İsviçre'ye yerleşmiş. İlk zamanlarda İsviçre'de hip-hop tarzı müzik yapanlarla çalıştıktan bir müddet sonra kendi tabiriyle aslına dönmüş, İslami tarzı benimsediğini, buna uygun müzikler yapmaya karar verdiğini söylemiştir. Maher Zahin'den Raditu Billahi Rabba adlı parçayı dinleyelim şimdi.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı kimlikleri olan Zayn, Thank You Allah isimli albümleriyle piyasalara girmiştir. Sonrasında Forgive Me ve One albümlerini çıkarmıştır. Dünyada tanınmaya başlanan Maher Zayn, en fazla Malezya, Endonezya ve Türkiye'de ilgi görmüştür. Sonraları Mısır ve Fas'ta da sevenleri büyük kitleye ulaşmıştır. İnşallah adlı parçasının özellikle Türkçe, Malayca ve Endonezyaca versiyonları yapılmıştır. Parça aynı zamanda Fransızca, İngilizce ve Arapça da olarak söylenmiştir. Ve bu parçayı dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Sevgili dinleyenler, Evrensel Ahenk programındasınız. Maher Zahin'i işlemeye devam ediyoruz. Maher Zahin'in bir diğer eseri olan Durmaksızın Allah Diyelim anlamına gelen Allahi Allah Kia Karo adlı parçayı sanatçı Pakistan doğumlu Kanadalı müzisyen İrfan Makki ile birlikte Urduca söylemiştir. 2010'da Ya Nebi Selamu Aleyke adlı parçası zamanın en iyi dini şarkısı olarak seçilmiştir. Şarkıcı, bu dünyadan istediğim tek şey cennete kadar senin adımlarını izlemek. Hayatımı bununla harcamaya söz veriyorum diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Bu parçayı birlikte dinleyelim şimdi.

0: Fıkra dinliyorsunuz.
1: Biliyorum, bir misyonum var ve bunun için gönderilmişim, diyor Maher Zain. Dünya sadece doğmak, yaşamak, eğlenmek, çalışmak, ölmekten ibaret olsaydı hiçbir anlam ifade etmezdi. Bana ne verilmişse onu kullanmam gerekliydi, müzik yeteneği verilmişse bunu ona ulaşmam için kullanmalıydım, diye sözlerine devam ediyor Maher Zain. Kendisine müzik kariyerinde başarılar diliyoruz. Son olarak Let It Go isimli eseriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya başka bir programda yine güzelliklerle buluşalım. Gününüz sevinç ve bereket getirsin. Hoşça kalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Biz sizlerin mümini kamiller olmasını istiyoruz. Kalp gözü açık insanlar olmasını istiyoruz. Vicdan sahibi, Allah'ın sevgili kulları, yani erenlerden, evliyadan olmanızı istiyoruz. Bu bir. Ondan sonra mesleğini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Doktorsanız doktor olun ya. Yani adam gibi doktor olun, böyle hani yarım doktor olup da candan etmeyin. Mühendisseniz yaptığınız salonun şeyi çökmesin, tavanı çökmesin. Efendim ziraatçıysanız başarılı bir ziraatçı olun. Veterinerseniz başarılı bir şey olun. Hangi işi tuttuysanız güzel yapın. Allah çünkü tutulan işi güzel yapan kimseyi sever diye hadis-i şerif var. Mesleki kalite istiyoruz. Yani iyi kalifiye eleman olmanızı istiyoruz biz sizin. Hangi meslekteyseniz onu en güzel tarzda yapmanızı istiyoruz. Videocu, en iyi videocu olacak. Film banyocusu, en iyi banyoyu yapacak. Bir imalat, en kaliteli imalatı olacak. Yani ismi garantisi olacak şeyin. İmalatının, ha o mu? Tamam, onunki güzeldir. Bu tarzda olması lazım. Sonra Allah'ın size verdiği o vicdan ile, iman ile, İslami bilgilerle, İslam'ı iyi bildiğiniz için Müslümanların ve insanlığın hizmetine yönelmenizi istiyoruz. Çünkü innellezine amenü ve amilüs salihati. İman, imanın arkasından iyi icraat, hayırlı işler isteniyor. İcraat isteniyor yani. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde. Eser isteniyor sizden. Eser isteniyor. Yani yapacağınız bir şeyler

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
1: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir.

adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır. Ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız?'' dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki ''Bu Nuh, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler
gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı
Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki hep onlar için çalışırlar. En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı, gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu, evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana. O yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? De. Yine sor. Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? De. Hepsi
Allah'ındır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız de. Biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Yine Allah'ındır diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, terkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürünüz, ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette, tekrar dirilecekleri güne kadar süren, onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de, başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık, kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı, derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz. Dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber
kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar. Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin 4 şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. 5. de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek 4 defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. 5. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor.
Allah size ayetleri açıklıyor.

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün, kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, ziynetlerini, ziynet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Ziynet ve ziynet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini

yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun, zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki
Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de, onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah, geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah, türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resul'ünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de, size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler,
şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın, hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar, kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı
hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.

hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti, dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır, dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı, o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz, dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar, diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlar

bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Kainatta her ne varsa üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa. Hamza'ya attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler. Gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler. Hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ahı çok. Firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır. Mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir. Kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır. Deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir. Ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin? Derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın. Lezzetli nesnedir aşk.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir baba ise aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan

0: bahsedecek olursak eğer sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet, gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Hayrun nas, insanların en hayırlıları. Hayrun nas, insanların en hayırlıları kimlerdir? Men tâle umuruhu ve hasune ameluhu. Ömrü uzun olup ameli iyi, güzel olandır. Çok yaşayan, iyi işler yapan. Tabii biriktiriyor sevabı. Sevabı çok olduğundan, bol olduğundan o kimse elbette ötekilerden daha hayırlı bir kimse olmuş oluyor. Ve şerrun nas, buna mukabil insanların en kötüsü de men, o kimsedir ki tale umuruhu ve sa'e ameluhu, ömrü uzun olup da ameli kötü olandır. Yani ömrü uzun olup da ameli, yaptığı işler çirkin ve kötü olduğu zaman tabii şer biriktirmiş oluyor. O bakımdan durumu iyi olmuyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uzun ömür ihsan etsin.